0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiası

iddiaları gündemde. Kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı. Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü ihale düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de 2 karşılaşma başlıyor. Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Name stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, güzel bir gün olsun hepimiz için. Sağlık, huzur, mutluluk daim olsun. Gerisini gönlünüze bırakıyoruz. Sizin için ne iyi, ne güzel, ne hayırlı olacaksa o gerçekleşsin. Yaklaşık 3 saatlik bir beraberlik sabahın namesi şu dakika itibariyle başladı. Bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim, isteklerinizi bekliyoruz. Sabahın namesi bir istek programı. İlk yarım saatimizde yapımcımızın seçtiği, sonra sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar olacak huzurlarınızda. Her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla dinlemek istediğiniz şarkıları, armağan etmek istediklerinizi mutlaka bize yollayın istiyoruz. Çünkü altını özellikle çizerek söylüyorum. Repertuarın asıl bölümü size ait. Dolayısıyla programın içeriğini siz oluşturuyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı öyle diyebiliriz kısaca. O zaman bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hemen verelim. 0552 040 66 44, 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Efendim, ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım ve Vedat Çetinkaya'ya kulak verelim. Saadettin Ökten'in, Yahya Benekay'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan.

0: TRT Name.
1: Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşumundan. Günlerdir içime çöktü.

Suhal Eğilmez'i dinledik. Neden kaçtın uzaklara? Kapanmaz kalpteki yara. Yusuf Nalkese'nin Hüzzam şarkısını seslendirdi sanatçı. Şimdi de Şükrü Tunar'ın Ahmet Kaçar'ın dizeleriyle bestelediği Uşak eserini Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez bir çare kalpler, giden dönmez ki geri.

Erolar Mutlu, Teoman Alpay'ın Nihavend eserini seslendirdi. Hani bir gün sevecektin. Fatma Aslanoğlu da Saadettin Kaynağ'ın Aşık Ömer'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını seslendiriyor. Ela gözlerine kurban olduğum yüzüne bakmaya doyamadım ben.

Yaman seslendirdiğine ve Serk Öktaş'ın Nihavend şarkısını yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye sözler Necmettin Hunca'ya aitti. Şimdi de Mehmet Özkaya mikrofona geliyor. Turhan Taşan'ın Pervin Şakar'ın dizeleriyle bestelediği Segah şarkısını seslendiriyor. Kimse beni senin gibi sevmeyecek biliyorum.

Efendim, Esma Başbuğ seslendirdi Erol Sayın'ın Nihavend şarkısını. Yalvarırım üzme beni, sen de ben gibi yanarsın dedi. Seda Gökkadar ve Alper Oyarak, dramalı Hasan Asgüler'in caz eserini birlikte seslendirecek şimdi. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez.

0: Anla artık anla beni, unut bütün geçenleri. Yıldırım Gürses'in Aydın Ünsal'ın dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısını Zeynur Demirbilek'ten dinledik.
1: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın namesi sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. İsteklerinizi yollayabilirsiniz. Tıpkı Uşak'tan sevgili dinleyicimiz Meral Özhan gibi hayırlı sabahlar diliyor sevgili dinleyicimiz. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın deyip eşim Erol Bey'e, bana, değerli yapımcımız Yelda Hanım'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, name dostlarımıza armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve günün ilk isteğini Yıldırım Gürses'in yorumuyla dinliyoruz. Yine kendisine ait bir şarkı. Efendim Muhayyer Kürdi makamındaki eserin sözleri Mustafa Sevilen'in. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.

Asuman Aslı'mı dinledik. Sevgili dinleyenler, Yemen'i bağlamış telli başına Nihavend makamındaki eser Ulvi Baradan'a aitti. Güfte Avni Ozan imzalıydı. Talat Boztepe, Balıkesir, Bahçeli Evler'den ulaşmış ve bu şarkıyı Türk sanat müziği sevenlere ve bizlere, herkese armağan etmiş. Sağ olunuz. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar diliyoruz. Eple dinliyoruz demiş. TRTname dinleyen tüm dostları için istemiş. Selami Kabakçı da Niksar'dan selamlamış. Sizi de ortak ediyoruz. Ve sıradaki esere geçelim. Sırada bir Hicaz şarkı var. Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek İrfan Özbakır'ın Ülke Aker'in dizeleriyle bestelediği bu şarkıyı. İstek sahibimiz ise Oktay Hançer. Van Erciş'ten selamlar, sevgiler. Yeni güne hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle başlamak gerçekten çok güzel. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma, yapım ekibimiz, TRTname dinleyicilerimiz ayrıca benim için de istiyorlar. Sağ olunuz. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar diyerek ulaşıyor. TRTname ekibine, dostlarıma, sıradaki şarkı tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Hayırlı yayınlar dilemiş bizlere de. Sağ olunuz. Cahit Koçak, emeği geçen herkese teşekkürler diyor programımız için. Sağ olunuz. Kapadokya Avanos'tan kucak dolusu selamlar yollamışlar. Torunları Ege, Ece, Defne, ayrıca tüm dinleyicilerimize ortak etmişler. Onların isteklerini de şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla yerine getiriyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum.

Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. Ahad Uruk seslendirdi Hüzzam makamındaki bu eseri. Yılmaz Yüksel'in şarkısını Mehmet

Hatay Antakya'dan güzel bir çarşamba gününden bütün dostlara kucak dolusu selamlar sevgiler diyerek istemiş ve eşi Serpil Hanım'a kendisine efendim bana yapımcılarımıza değerli TRT Nam ve dostlarıma diyerek herkese de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar diliyor, iyi yayınlar dilekleriyle sıradaki eseri TRT Nam ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Leyla Çabuk Name dostlarıma gelsin diyor, Ordu'dan selamlar yollayıp Ankara'dan Deniz Imızoğlu tüm sevdiklerini ortak etmiş. Onların isteklerini de yerine getirdik bu güzel eserle. Sıradaki şarkı Amir Ateş'in Nükhet Ulaştır'ın dizeleriyle bestelediği eseri Esra Eçöz seslendirecek. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Memnune Börekçi Zeytin ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diye ekliyor. Efendim ekibimize de teşekkürler etmişler, sağolunuz. Nur Genç İstanbul Şile'den TRT Name dinleyen radyo dostları ve sayfa arkadaşlarımıza selamlar. Sunucumuz Dilek Hanım'a, yapım ekibine başarılar, hayırlı yayınlar dilerim diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sizi de ortak ediyoruz bu güzel esere. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış Eylül akşamlarında.

Efendim, Emel Sayın'ı dinledik Şehnaz makamındaki bu Rahmi Bey'in eseriyle. Ey Dilberi, iş ve baz nedir bu sendeki naz dedi. Beraberliğimiz bu güzel eserle devam etti. Almanya'dan Muzaffer Tekik istemişti. Bu çok mutlu olurum bu şaheser.

Klasik şaheseri dinletirseniz demiş. Ekibimize, musiki dostlarına, bana da ayrıca armağan etmişler. Çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Ayşe Erbay, Sakarya Karasu'dan sevgilerimle emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Zevkle dinliyoruz diyor. Aramıza da hoş geldiniz. Ara ara sesinizi, soluğunuzu duyurun lütfen. Sessiz çoğunluğumuzun sesini duymak ara ara da olsa bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Cavit Tanürek'ten dinleyeceğimiz bir Selahattin İnal şarkısı. Hikmet Münir Ebcioğlu yazmış dizeleri, Ahmet Dereli seslendirecek. Cavit Tanürek'in sesiyle dinleyeceğimiz bu hüzzam şarkıyı. Kütahya Tavşanlı'dan dinleyicimiz Tavşanlı halkı ve Name dinleyicileri ve Ali Yörük için istemişti. Fahri Özdemir Osmaniye'den hayırlı sabahlar dilemiş. Eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun demiş. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor.

0: yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Sinop Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yol durumu.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı her zaman olduğu gibi onlara da armağan edelim. Adnan Yıldız, sıradaki eseri isteyen sevgili dinleyicimiz, eser sizlere ve kendime armağandır demiş. İyi ki varsınız, sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürleriniz olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlar yollamış. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarım, ayrıca Ali Özyener, Mehmet Niziplioğlu, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a armağan ediyorum. Güzel bir gün diliyorum diyor. Fatma Can Çanakkale'den ulaşıyor. Selamlar, sevgiler yolluyor. Sıradaki eseri name dostlarım, oğlum, kızım, torunlarım ve kendim için istiyorum. İyi ki varsınız diyorum, sizleri seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız efendim. Sonbahar Rüzgarları isteniyor. Yıldırım Gürses'in Kürdi şarkısını Neşe Öztaş seslendiriyor.

0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Bursa, Çanakkale, Kırklareli ve Uşak 33, İzmir 36, Muğla 37, Denizli ve Adana 38, Antalya 39, Burdur 35, Hatay 33, Ankara 32, Eskişehir ve Konya 31, Nevşehir 27, Bolu 30, Düzce ve Sinop 29, Zonguldak 26, Amasya 31, Rize, Samsun ve Trabzon 28, Erzurum ve Van 26, Kars 25, Malatya 32, Van 26, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Mardin 34, Şanlıurfa 38 derece.
1: Hava durumu.
0: Hava durumunu da paylaştık. Beraberliğimiz Melih Akgülses'ten dinleyeceğimiz bir Nihavend Avni Anıl şarkısıyla devam ediyor. Sözler Hüsamettin Olgun imzası taşıyor. Hasip Uygun istemiş Manisa Salihli'den. Selamlar, sevgiler yollamış Name dostlarına. Siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Nusret Tiryaki de Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Efendim, ekibimize, Name dostlarına, koro, resim, ritim arkadaşlarına, ayrıca bana da armağan etmişler. Çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyicilerimize ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir Eylül getirdi sevgini bana.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Bu ne sevgi, ah bu ne ıstırap. Efendim, Selim Öztaş'tan dinledik Abdullah Yücel'in Hasan Bayrı'nın dizeleriyle bestelediği bu şarkısını. Durmuş Altıntaş Hacı Bektaş'tan selamlar, sevgiler yollayarak eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, torunları Elif

Hüseyin Alp, Ece ve Çınar'a, ekibimize, köy halkına, TRT Name dostlarına armağan etmiş. Erdoğan Oktay da Ayas'tan Yumurtalık'tan ulaşıyor. Özmeltem sitesi sakinleri için istiyormuş. Onların istekleri bu eserle yerine geldi. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu da Muz Diyarı Anamur'dan selamlar diyor. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamur halkı ve herkesi ortak ediyor. Onların isteklerinin ardından sırada bir başka şarkı var. Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğimiz bir

Rüyalarda buluşuruz dedi. Nalan Altınörs'ü dinledik. Halil Karaduman'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Oğuz Onur istemişti. Ankara Küçük Esat'tan ulaşmış. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün diliyorum demiş. Bu eseri Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, size, siz ekibinize, teknik ekibinize armağan ediyorum demişler. Emeği geçen ekibe şükranlarımı sunuyorum. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız diyorlar. Sizin de ömrünüze bereket, sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Şahap Ünal, torunu Ares için ulaşmış Uşak Eşme'den. Onların istekleri de bu şarkıyla yerine geldi. Abdü Orcin, Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar dilemiş. TRT Name ekibi ve tüm sevdikleri için istemiş. İstekler yerine getirildi. Sırada Yusuf Nalkese'nin Hüzzam şarkısı var. Yahya Gelen mikrofona geliyor bu kez. Polat Polat istiyor. Bolu'dan mutlu sabahlar dilekleriyle ekibimize ve Hayati Karademir'e armağan ediyor. Ahmet Uzal, hayırlı sabahlar dilemiş. TRT Name dinleyen herkese demiş. İstekler yerine getiriliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü, derbederim. Derbederim, unutulmakmış kaderim.

Ankara Rüzgarı, Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Nesrin Sipahi'nin sesiyle, yorumuyla dinledik. İstek sahibimiz Mehmet Gücü Yener'de hayırlı sabahlar dilemiş, iyi yayınlar dilemiş. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere demiş. Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gül Safa Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş. Musa Aytuğ, İyi yayınlar diliyor Bartın'dan, sevgiler saygılar yolluyor. Salih Kurt Manisa'dan, sıradaki eseri ailesi, torunları ve name dostları ve bizler, ekibimiz için istiyor. Efendim, istekler böylece yerine geliyor. Saatler 8:57, son saatimize girmek üzereyiz. Ayşegül Durukan'dan dinleyeceğimiz bir eser var sırada, bir Selahattin Pınar şarkısı. Seniha Cengiz Han Samsun'dan mutlu sabahlar dileyerek istemiş bu şarkıyı. Eşi Mehmet Bey'e, abi Erkut Bey, eşi Necla Sevindik ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz, kıymetli sunucumuz diyerek hepimizi ortak ediyor. Sağolunuz. İsmet Köklü Kayseri'den selamlar, sevgiler. Sizlere TRT Rahmi dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyor. Adnan Önem, Aydın Efeler'den selamlar yollamış. Efendim, sizin isteğinizi de yerine getirelim, eseri birlikte dinleyelim. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül.

Serdar Kaşıkçıları dinledik. Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı dedi. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizelerini Kaptanzade Ali Rıza Bey Kürdili Cazkar makamında bestelemişti. Jale Özen Özdere'den sevgiler yollamış ve bu eseri tüm sevdikleri için istemiş. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyor. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. İstekler yerine geldi bu güzel eserle. İkinci saatimizin içindeyiz. Saatler 9'u 7 dakika geçiyor. Bir Avni Anıl şarkısı var istek olarak sırada. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Nihavend makamındaki şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendirecek. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç'ın isteği yerine gelecek. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri için istemiş. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yolluyor Denizli'den. İbrahim Kaçar hayırlı sabahlar olsun, sağlıklı günler dileklerimle diyor. İstekler yerine geliyor, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Ah, aşk kapını çalar bir gün Erhan Parlat'ın şarkısıydı. Ahmet Özhan seslendirdi. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan Afşin'i müzikseverler için istemişti. Şevki Şahinoğlu da Isparta'dan ulaşmış. Efendim Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'la ekibimizi ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Ufuk Erdem, TRT Name çalışanlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ve Tokat Erbağlı hemşehrilerini ortak ediyor. Efendim sizlerin istekleri de böylece yerine geliyor. Sıradaki şarkıya geçelim. Sıradaki eserimiz Melda Kuyucu Kılıç ve Gökhan Sezen'in birlikte seslendirecekleri Hacı Faik Bey'in bir eseri. Bucaktan Ali Yöntem istiyor. Hayırlı bir gün diliyorum, selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş ekibimiz için. Eşi Hava Nur Hanım'a ve radyo dostlarımıza armağan ediyor şarkıyı. Eseri birlikte dinleyeceğiz. Mustafa Aydemir'de eşi Ayla.

Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimiz ve dinleyicilerimizi ortak etmiş. Sizin isteğinizi de yerine getiriyoruz teşekkürlerimizle. Eseri birlikte dinliyoruz. Nihansın Dide'den, ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Efendim, saatler hızla ilerliyor. Bizimle olan tüm sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Radyolarını yeni açan dostlarımız için hatırlatalım. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikteyiz. Bir kez daha bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatmış olalım. Programımızın neredeyse son 35-40 dakikası içindeyken 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum, 0552 040 66 44. Facebook'tan da TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Sıradaki istek, İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar sevgiler yollamış. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz eseri kendisine, bana ve yapımcı arkadaşlarımıza, Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan etmiş, sağ olunuz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış. Güzel TRT namemizden güzel nameler dinleyen güzel insanlara diyerek ulaşıyor. Sizleri de ortak edelim. Gönül Aköz'ün yorumuyla dinleyelim. Fehmi Tokay'ın, Melahat Akan'ın dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısını. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül.

Başı yorgun gönlümü yormayın artık. Seda Gökkadar seslendirdi. Hasan Esen'in Hicaz şarkısının sözleri Uğur Gür'e aitti. İstek sahibimiz ise Ayhan Aşkın'dı. Mersin Mezitli'den ulaşmış. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz.

kucak dolusu sevgiler selamlar yollayıp efendim koro şefleri Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla ekibimiz ve name dostları için Saffet Bilir, Gülten Duran için de ayrıca istemişler bu şarkıyı. Ehsan Özdoğan yine bize ulaşan dinleyicilerimizden hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz efendim. İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, Hüseyin Güden ekibimiz ve radyo dostlarını Gülşehir Nevşehirlileri ortak ediyormuş. İstekler böylece yerine getiriliyor teker teker. Sırada Erdoğan Berker'in Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısı var. Muazzez Abacı'yı dinleyeceğiz şakayıkla. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara diyerek istiyorlar. Halil Ergin Safranbolu'dan, Karabük'ten İyi ki varsınız diyerek ulaşıyor. Radyo dostları için istiyor. Hürriyet Gürsel Kuzu efendim Antalya'dan ekibimize dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. Bir Eylül getirdi sevgini bana şarkısını istemiş ama zaten çalmıştık. Umuyorum ki dinlemişsinizdir. İsteğiniz elimize yeni ulaştı. Dinleyemediyseniz bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağan. Ehsan Demircioğlu da iyi sabahlar dilekleriyle teşekkürler ediyor ekibimize. Sağ olunuz, sizi de ortak edelim. Ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Şakayık.

Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Umut Akyüre'yi dinledik efendim bu şarkıyla. Halit Çelikoğlu'nun dizelerini Ali İhsan Kısaç bestelemişti. İstek sahibimizi henüz ekranımda göremiyorum. Ardahan'dan selamlar sevgiler yollamış bir sevgili dinleyicimiz Ceyran Şimşek Ayar sıradaki eseri istemiş, onu ortak edelim. Başkaca bir

İki istek daha var galiba. Altta gördüm, evet, ekranımın altında. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun diyor. Merzifan Doğan selamlar yolluyor. Eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sarıoğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyor. Sizlerin de ömründe bereket efendim. Çok teşekkürler. Mustafa Kına da Kayseri'den selamlamış. Asıl istek sahibimiz kendisi. Şube müdürümüz Harun Oğuz'a, mesai arkadaşlarım Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. İsteğinizi yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Programın da sonuna doğru yol alırken sıradaki isteğimiz Serap Kuzey'den dinleyeceğimiz bir şarkı. İstek sahibimiz, evet, istek sahibimiz kim? Ali Özyener'miş, Gaziantep'ten. Sevgiler, hayırlı sabahlar diliyorum diye ulaşan dinleyicimiz kimler için istemiş efendim? Bu şarkıyı Halil İbrahim Zengin, Erhan Göksu, Mehmet Yağcı ve koro arkadaşlarıyla name dostlarını ortak ediyor, onlara armağan ediyor. İstekler yerine geliyor. Serap Kuzey seslendirecek Yasar Rasım Arsoy'un bu Nihavent şarkısını. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, hiç mi beni sevmedin?

Zaman aktı geçti. Programın sonuna geldik. Arka arkaya güzel şarkılar dinledik. Önce Nazan Sıvacı'yı Necip Mirkelalmaoğlu'nun Nihavend eseriyle dinledik. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Eskişehir'den Zeki Gül istemişti şarkıyı. Efendim Abuşbakır Hatay Antakya'dan eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve dinleyicilerimizi ortak etmişti. Zafer Özkara Sakarya Camili'den ulaşmış ve radyo dostları için istekte bulunmuştu. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep Eren ve Kerem ve Metehan'ı ortak ediyordu. Sonrasında Nesrin Sipahi Mehmet Bürün'ün Hüzzam şarkısını seslendirdi. Dön sen de artık sevemem seni. Manisa'dan Mehmet Uluyurt'un isteğiydi. Cümle name dostlarına armağan olsun demişti. Fatma Ateşok Almanya'dan selamlar yollayıp name dostları ve ekibimizi ortak ediyordu. Çok teşekkür ediyoruz. Son eserimize geldik, dayandık. Son eserimiz efendim Neşe Öztaş'tan dinleyeceğimiz Erdinç Çelikkol'un Mustafa Töngemen'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısı. Rahim Kızgut sizlere Giresun'dan sevgilerimi gönderiyorum, güzel bir gün diliyorum, sessiz ama sıkı da dinleyicilerinizdenim demiş. Dinlemekten keyif aldığım eser çok sayıda olmakla birlikte sizden benim için en özel olanı çalmanızı rica ediyorum diyor. Tüm dinleyicilerimize sizlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz fakat zamanımız daraldığı için daha sonraki bir gün çalacağını söylüyor sevgili Yelda yapımcımız. Bugün zamanımız yetmedi dedi. Adana'dan Selahattin Erzi, o da eşi ve ekibimizi ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Son şarkımız Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun. Nihavend makamındaki bu eseri Neşe Öztaş seslendirecek. Biz de veda ediyoruz bu şarkıyla birlikte. Yelda Karagöz Özer, Servet Sever, Dilek Demirbilek Topçu, cuma sabahı yine birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kurulamıyor. Kıyı Emniyeti ile sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. İsrail'in cezasız kalan Gazze'deki katliamlarına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. 4 klasör ve 25 CD'den oluşan dosya 2 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le görüştü. Görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları ele alındı. Bakan Gürlek, Yunan Bakan'dan Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının iadesini talep etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün sürecek İzmir programı bugün başlıyor. Kılıçdaroğlu İzmir'de parti örgütüyle bir araya gelecek, meslek grupları temsilcileriyle görüşecek. Merkez Yönetim Kurulu'nu da İzmir'de toplayacak. Toplantıda olağan kurultay hazırlıkları ve yeni dönem yol haritası ele alınacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 25. kez bir araya gelen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde küresel güvenlik, Birleşmiş Milletler'in rolü ve çok kutuplu dünya düzeni konuları öne çıktı. Devlet başkanları çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi. Zirvede örgütün 25. yıl dönümünü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalandı. Almanya, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi, Rusya

0: Rusya'nın bombaş konsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti. Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı bini aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde sonsuz güzelliklerle selamlıyoruz sizleri. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında şarkılarla ortak duygularda buluşmak, hüzünleri hafifletmek, sevinçleri çoğaltmak, mutlulukları paylaşmak için huzurlarınızdayız efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Sizleri keyifli bir nostaljik yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımıza Nihavend makamında eserlerle başlıyoruz ve ilk olarak beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait sevilen bir şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bu şarkıyla 1998 yılına uzanacağız ve Mediha Şen Sancakoğlu'nu dinleyeceğiz. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi, billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, gerçek sevginin ne denli önemli, özel olduğunu anımsadığımız bir Avni Anıl şarkısına kulak verdik. Bu güzel dizeler Turgut Yerkent imzalıydı ve Emel Sayın'la 1996 yılına uzandık. Sanatçının Ah Bu Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı bu Nihavend eser. Şimdi ise bir Emin Ongan şarkısına kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçıları Gülden Marmara ve Neşe Öztaş beraberce seslendirecekler. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend eserini Celal Altınbaş'tan dinledik, Çamlıca Yolunda. Ve yine Nihavend şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi 88 yılına uzanacağız ve Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor Gecelerime isimli albümünden çok özel bir Saadettin Öktenay şarkısına kulak vereceğiz. Aslında ayrılığın bir kalpte yarattığı kırıklıkları, o hüsran dolu hissiyatı anlatan bir eser. Ama tabii ki bizler ayrılıklar hiçbir zaman olmasın dilekleriyle bu şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi ise Yahya Beneka'ya ait. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

0: affetmem asla seni, affetmem asla seni.
1: Yıldırım Gürses şarkılarının güncel düzenlemelerle dinleyiciyle buluştuğu 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünden yine bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Nihavend Eser'in güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Affetmem asla seni dedi sanatçımız. Evet, programımızın bu bölümünde birlikteliğimiz Hicaz şarkılar da sürecek kıymetli dinleyicilerimiz ve yine bir Avni Anıl şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özhan'ın 2010 yılında yayınlanan Unutamıyorum isimli albümde seslendirmiş olduğu güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi Mehmet Erbulak'ın imzalı Hicaz makamında bir Muzaffer İlkar şarkısına hayat verdi sesiyle. Bir daha seyredeyim ne olur dur da seni dedi. Efendim birlikteliğimize şimdi ise Gökhan Sezen ile devam ediyoruz. Fethi Kara Mahmutoğlu'nun bir şarkısını seslendirecek sanatçı. Biliyorsunuz şarkılar bazen lal olmuş dillerin tercümanı, bazen taş olmuş kalplerin dermanı. Sevindiğimiz, üzüldüğümüz, coşkuyla eşlik ettiğimiz ya da kendimizi ve hayatı sorguladığımız nameler, dizeler bütünü. İşte şimdi öyle bir şarkıya kulak veriyoruz ve Gökhan Sezen şöyle sesleniyor bizlere. İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu. Beni burada bırakıp gidiyorsun öyle mi?

İzmir Radyosu'na uzandık. Mehmet Şafak, Cengiz Cermen'in güftesi Engin Çıra ait caz şarkısıyla bizlere seslendi. Biliyorsunuz değerli dinleyenler, bazen araya yıllar girer, bazen şüpheler, bazen kırgınlıklar. İşte yanınızdayken de uzak olan kalpler için dinledik bu şarkıyı. Mehmet Şafak dedi ki, gurbete ne lüzum var? Yani arada bunca mesafe varken gurbete ne lüzum var? Diliyoruz sevdiklerinizden hiçbir zaman ayrılmayın kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün güzel dileklerle şimdi bir şarkıya daha kulak veriyoruz. Ayşegül Turukan'la 1990 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Sevgim İçin albümünde yer alan güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık imzalı Hicaz bir şarkıya kulak veriyoruz. Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Filiz Şatıroğlu'nu dinledik. Sanatçı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik değerli dostlar. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi programımızın nostaljik formatına yakışacak harika bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yüksel Üzer'le 80'li yılların sonuna uzanacağız. Sanatçının 1987 tarihli albümüne adını veren beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait olan şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçı bu albümünü Aynı Çatı Altında ismiyle yayınlamıştı. Şarkının bir diğer adı ise Yıllar Yorgun, Ben Yorgundu. Hicaz makamındaki bu şarkının yanı sıra albümde birçok sevilen eser yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Neyleyim Ki, Kalplerimiz Bir Olsa, Ayşe'nin Mektubu, Aşk Ateşi, Elbet Gönüllerde Sabah Olacak gibi şarkılar vardı. Şimdi bahsettiğimiz Turhan Taşan şarkısında Yüksel Uzel'e kulak veriyoruz.

Seviyorum Çerkez Kızı. Eski Köker'in 2012 yılında seslendirmiş olduğu Selahattin İnal şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu güzel, hareketli eserin güftesi Ali Orhan Arıkan tarafından kaleme alınmış. Sevgili musiki dostlarımız, birbirinden özel şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Programımızın bu bölümünde Rast makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. Gönül Yazar'ın 93 tarihli Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer verdiği bir Ferit Sıdal bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini Sedat Ergintuğ kaleme almış. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış. Tertemiz sislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış. Tertemiz sislerine günah nedir katmamış.

Ölünceye dek seni unutmayacağım. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2002 yılında kaydetmiş olduğu Alişen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykara'ya ait Raz şarkısını dinledik. Efendim, Raz makamının içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz. Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde yer alan dramalı Hasan Asgüler'in sevilen şarkısını beraberce dinliyoruz. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter.

Sofyan usulünün içimizi kıpır kıpır yapan bu ritmiyle değerli sanatçı Melda Kuyucu Kılıcı dinledik. Rast bir türkü seslendirdi sanatçımız. Birlikteliğimize yine rast makamında şarkılarla devam ediyoruz. Zaman yolculuğunda 2007 yılında bir mola veriyoruz. Ahmet Özsan'ın Yüzyılın Şarkıları isimli albümde seslendirdiği Gültekin Çekin'in Güftesi Hayri Mumcu'ya ait şarkısını dinliyoruz. Biliyorsunuz birçok eserde sevgiliye, aşka dair güzel dizeler var. Bir de tabii ki hayatımızın en önemli parçası olan dostlarımıza dair güzel şarkılar da yazılmış. İşte bu şarkı onlardan biri. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar.

Nesin Sipahi'nin o güzel sesi icrasıyla Yeşilçamlı yıllara uzandık. 1968 yılı yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburç'un paylaştığı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli Türk filmine de adını veren bu şarkıyı Nesin Sipahi'den dinledik ve sevilen eserin güfte ve bestesi Suat Sayın'a aitti. Efendim, aramızdan ayrılan değerli bestekar, söz yazarı Kamuran Yarkın'ın Mahur şarkısını dinleyeceğiz. Bu vesileyle kıymetli sanatçımızı da bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve bu sevilen eseri İknur Elbis'in yorumuyla dinliyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Mahur makamındaki bu eserin ardından yine mahur makamında bir şarkı dinleyeceğiz beraberce. Bir İrfan Özbakır şarkısı ve Emel Sayın'a 2012 yılına uzanacağız. Sanatçının Bir Şarkıdır Yalnızlığım isimli albümünde yer alan bu eserin güftesi Ülkü Aker'e ait. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Mehmet Ilgın'ın sözleri Cengizhan Altuntaş tarafından kaleme alınan Rast şarkısını seslendirdi bizler için. Değerli dostlarımız, her zaman söylediğimiz gibi Türk musiki sanatımız öyle zengin, öyle değerli ki tıpkı halk ezgilerimiz gibi her iki dal da kendi çerçevesinde o üslup ve tavırla yaşama dair güzellikleri, engelleri şahane bir dille anlatıyor. İşte bu şarkı da onlardan biriydi. Adeta slogan niteliğinde bir dizeyle bizlere seslendi. Yıllardır bu keyifle, bu güzellikle söylüyoruz şarkıyı. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına diyoruz. İnşallah herkes bu güzel dizelerden kendi payına düşeni alsın diyelim. Ve yine özel bir eserle devam edelim yolumuza. Yusuf Nalkesen'in Kürdili Hicazkar şarkısında Meliaet Gülses'e kulak verelim. Söyle naz mı bu kaç çatış, benden uzaklara kaçış.

Hey Bomboş, Ayşe Tunalı bizlere Yıldırım Gürses'in şarkısıyla seslendi. Kürdi makamındaki bu eser sanatçının 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünde yer almaktaydı. Kıymetli musiki dostlarımız yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken, şimdi 2015 yılında İstanbul Radyosu stüdyolarında kaydedilmiş ve Türk müziği arşivimizde yeni eserler kazandırmak maksadıyla sizlerle buluşturulan bir Mahmut Oğul bestesine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eseri Nusret Yılmaz icrasıyla dinliyoruz. Gözleri var geceden, dişleri var inciden, kıskanıyor her gören öyle güzel Ece'den.

Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz hayatın güzelliği anlarda saklı. Biz de bu anları en özel şarkılarla taçlandırmaya,

mutlulukları, hüznü, sevinçleri ya da gözyaşlarını beraberce paylaşmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki Türk müziğinin bu eşsiz nameleriyle yaşamın yoğunluğunu, yorgunluğunu, omuzlarınıza bıraktığı o yükü biraz olsun hafifletebiliyoruzdur. Evet, bu güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısında Hasan Eylen ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

ve Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatta irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş bugün Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için sahayı dikkatle izlediklerini söyledi. Provokasyona izin vermeyeceğiz dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 22 suçlunun da yakalandığını açıkladı. Bu yıl 629 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliği için 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Okulları daha güvenli hale getirmek istediklerini ifade eden Bakan Çiftçi, 31 bin bahçe güvenlik personelinin okullarda görevlendirileceğini söyledi. CHP'den yeni partiye geçişlerin ardından bazı il ve ilçe başkanlıklarında eksik demirbaş ve bina hasarı olduğu iddiaları üzerine CHP yönetimi harekete geçti. 81 ilde tespit ve raporlama çalışması başlatıldı. CHP yönetiminin tespitlerin ardından sorumlular hakkında hukuki yollara başvurması bekleniyor. Edirne'de CHP'li belediye meclis üyesi avukat Engin Yağcılar rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Yağcıların bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro istediği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan da ayrı bir soruşturma başlattı. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi.

ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanmaması için karşılık vereceklerini bildirdi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı bini aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Her dem nefes.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar sevgili TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13 ve her dem nefeste birlikteyiz. Efendim, bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde her zamanki gibi Mete Çelik var efendim. Bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda sevgili dostum Alpay Dinletir oturuyor efendim. Teknik yönetimde Gülsen Kızıler. Bugün size seslerimize ulaştıran sevgili kardeşim, çok genç bir kardeşim Alican Vatanperver. Efendim, TRT İstanbul Radyosu'nun çiçeği burnunda tonmasterlerinden bir kardeşimiz. Biz ona hoş geldin diyoruz. Çok da güzel kayıtlar ve de yayınlar yaptığı için onu tebrik ediyoruz. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Hemen sevgili tonmasterimizin yanında Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve benimle birlikte bu programı sizler için hazırlıyor efendim. Efendim, konuğumuz kim? Bugün konuğumuz çok genç, çok yakışıklı. Hem dilinde, hem elinde, hem sazında, hem sözünde dediğimiz bir kardeşimiz var. Enes Çubukçu. Enes, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsın? Biz seni iyi gördük.

0: Gördük, iyi gözüküyorsun böyle.
1: Evet, sağ olun.
0: Aslan gibi gözüküyorsun.
1: Sizin güzelliğiniz.
0: Nasıl buldun ekibimizi?
1: Yani çok harika. İlk eserde mest oldum.
0: Diyorsun. Bizi böyle şımartıyorsun ki biz sana
1: Sağ
0: daha
1: olun.
0: güzel eşlik edelim sevgili Enes. Enes Çubukçu kimdir?
1: Tabii. Aslen Tekirdağlıyım. Orada doğdum. İlkokul ve orta öğretim hayatım orada geçti. Yine ortaokulda müzik öğretmenimin isteğiyle bu yola, yani sanat hayatıma
0: Müziğin
1: girmemi bana
0: içerisinde
1: önerdi.
0: seni attı
1: Tabii
0: diyorsun.
1: attı beni. Lise 1'deyken başladım ben okuluma, güzel sanatlara. Tabii hep böyle bir Türk müziği yapma. Yani gönlüme o yatmış oldu. Aslında benim farklı bir enstrümanım var. Ben flütle başladım, yan flütle.
0: Tamam.
1: Sonra tabii hayat bizi İTÜ'ye attı. Sonra 2018'de ben kazandım İTÜ'yü. İşte burada da İstanbul'da konservatuar hayatım başlamış oldu.
0: Peki sevgili Enes, sen şimdi tambur çalıyorsun.
1: Evet.
0: Flüt de çaldığını söyledin. Okulda tabii ki yan flüt çaldın ama konservatuvara geldin.
1: Artık tambur seçtim.
0: Tamburu seçtin. Tambur hocan kimdi?
1: Tambur hocam Birol Yayla.
0: Bak çok güzel bir hocadan da ders almışsın. Birol benim çok önemli bir dostum, iyi bir arkadaşım, iyi bir tamburcu.
1: Selam olsun kendisine.
0: Evet, selam olsun kendisine. Şimdi okuldaki hocalarından daha sonra bahsedeceğiz. Fakat çok heyecanlı görüyorum ben seni
1: Biraz
0: Enes.
1: heyecanlıyım ya. Çünkü aslında sebebi şudur. Benim her çarşamba günü saat 1'de elimden geldiği kadar bu yayınları dinliyorum. Şimdi böyle bir yayında olmak beni biraz tabii heyecanlandırıyor ve sizin gibi çok kıymetli sazlarla olmak.
0: Sana şöyle bir tüyo vereyim mi? Sanatta heyecanlanmak çok güzel biliyor musun? Sanatta heyecanını yitirdiğin zaman sanatını da yitiriyorsun. İnan
1: Evet.
0: bana biz burada her hafta bu programı çekiyoruz ya birbirimize bakarken o kadar heyecanlı oluyoruz ki bazı şeylerde. Sen de bunu fark ettin muhtemelen çalarken. Sanatta heyecan çok güzel bir şeydir. Seni şimdi şu heyecanını biraz geçirelim.
1: Olur.
0: Nasıl geçirelim biliyor musun? Erol Sayan senin hocan olmadı değil mi?
1: Olmadı ama tanışıyoruz kendisiyle istifade.
0: Erol Sayan benim hocam oldu
1: Aa.
0: birebir. Çok saygı duyduğum, çok değer verdiğim bir hocadır. Ve çok güzel bir şarkı getirdim benim önüme. Onun Gülizar bir türküsünü, dertliğini ağlayıp gezersin burada. Bu şarkının bende bir anısı var. Bu şarkıyı ilk Ahmet Özhan okudu. Bestelendikten sonra ilk Ahmet Özhan okudu. Ve o dönemde ben ilkokul 5. sınıfa gidiyordum. Tamam mı? Ahmet abi bunu okudu ve ilkokulda bizim müsameremiz vardı sene sonunda. Bu şarkıyı ben orada okudum biliyor musun?
1: Oo.
0: Böyle bir anısı var bu şarkının bende. Senden önce bir tambur taksimi alalım. Bu tambur taksiminden sonra da şarkıyı birlikte çalıp söyleyelim.

0: Arkadaşlar elinize sağlık. Enes ağzına sağlık, eline sağlık.
1: Efendim çok sağ olun.
0: Hem taksim yaptın, hem çaldın, hem söyledin. Çalarken söylemek zor değil mi?
1: Evet biraz zor, zaten aralarda bıraktım.
0: Mesela ben hiç çalarken söyleyemiyorum biliyor musun? İşte benim sazımın da böyle bir sıkıntısı var. Sevgili Enes, gencecik yaşta tambura yönelmek, Türk müziğine yönelmek seni ne itti Türk müziğine? Tambura ne yolunu açtı acaba?
1: Aslında ben biraz konservatuvara bilinçli olarak gelmiştim. Yani hangi sazı seçsem nasıl ilerlerim? Biraz benim çevrem beni yönlendirdi bu konuda.

0: da. İşte Enes'cim hani bizim Türk müziğimizi en iyi yansıtan sazlardan biridir dediler tambur. Bir de tabii benim biraz boy ve eller kollar da buna çok uygun
1: Anladım.
0: olduğu söylendi. Zaten ben de ut ve tambur arasında hep gittim geldim. İşte ut mu seçsem, tambur mu seçsem. Biraz aslında benim bir yaylı tambur da aşkım vardı. Biraz dedim hani hem onun da bir temelini atarız. Ben de o şekilde tamburu seçtim.
1: Peki, şimdi madem tamburu seçtin, burada sana çok önemli bir görev düşüyor. Şöyle bir görev. Şimdi sen sevgili dinleyenlerimize biraz tamburu açıklar mısın? Tambur nasıl bir sazdır?
0: Tabii ki. Tambur sazı mızraplı bir saz. Aslında bize ait olan, yani %100 bize ait olan tek saz
1: Türk müziğinin
0: diyebiliriz. Evet.
1: içerisindeki tek saz
0: Tek saz.
1: diyorsun,
0: Yani
1: evet.
0: diğer sazlar da tabii hepsi bizim. Ama biraz farklı milletlerden aldık. Tambur bize ait olan bir saz. Mızrap ile çalıyoruz
1: Çok
0: tamburumuzu.
1: uzun bir safı var.
0: Evet, yani 104 santimden
1: 104
0: oluşan
1: santimde bir tane
0: güç.
1: teknesi var, ağaçtan
0: Evet,
1: yapılmış, içi
0: teknemiz var.
1: boş.
0: Genelde ceviz ve çınar ağaçları tercih ediyor. Tabii yine çok farklı artık ağaçlar da var ama onlardan tercih ediliyor. 7 telli bir saz. Genelde hep en alt teli
1: Genelde
0: kullanıyoruz.
1: tek telle
0: Tek tel
1: çalınıyor, değil mi?
0: kullanıyoruz. Aslında bunun bize biraz dezavantajları var. Çünkü çok uzun bir parmak boyunuzun olması
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Bir de uzun kol gerekiyor
0: Tabii.
1: ki o 104 santime kol gitsin gelsin.
0: Evet ve hızlı pasajlarda bizi tabii birazcık zorluyor. Yani
1: Zorluyor
0: bir
1: tabii.
0: bağlama kadar, bir ut
1: Evet.
0: kadar şansımız yok.
1: Evet. Bunun aslında kısa saplı olanlarını falan da ben gördüm.
0: Zenne tambur diyoruz
1: Evet,
0: onlara.
1: ufakları da gördüm ama galiba en iyi ses bu 104 santimlik
0: Tabii
1: sapı olan
0: standart.
1: standart tamburumuzda çıkıyor.
0: Tabii şöyle bir şey var yani zor diyoruz ama aslında tabii her zorluğun bir keyfi var, lezzeti var. Ben aslında bunu çalmaktan da çok yani keyifliyim. Çünkü zaten sazın kendi içinde bir ekosu var, bir reverb'ü var. O da bence ayrı bir keyif yani.
1: Tamburun değişik bir tınısı var, evet. Hakikaten değişik tınılı bir enstrüman ama tabii bir orkestrasyon içerisinde o tınısı aslında yetmiyor
0: Tabii.
1: tambura. Tambura yetmiyor. Onun için tambur böyle klasik Türk müziğinin içerisinde klasikleşmiş bir saz olarak
0: Evet.
1: nitelendiriyorum ben bunu.
0: Tabii yani her türlü müziği aslında çalmaya elverişli yani. Bütün dünya müziklerini çalacak bir alana sahip ama tabii çok iyi bir tonmeister'ın bunu tonlaması gerekiyor.
1: Değil mi? Sesini
0: Tabii
1: çıkartmak
0: evet yani çalan
1: gerekiyor.
0: kişi biraz ona göre önlemler alacak. İşte ne bileyim mızrabı ona göre işte tel boyu ona göre vesairesi. Aslında onlara da dikkat edildiğinde gayet de güzel keyifli bir şekilde bir performans elde
1: Bunlar
0: ediyoruz.
1: olmadığı zaman hüzünlü oluyor musun acaba?
0: Çok büyük hüzünlüyüm. Mesela
1: Ciddiyiz.
0: konserlerde ben çok severim Türk müziği konserlerinde çalmayı. Bazen burada hocamlarla da beraberiz. Mesela benim yanıma bir ritim saz

0: oturduğu zaman. Yani neredeyse yok oluyoruz.
1: Evet, hüzün basıyor seni.
0: Yani değil böyle mi? Biraz evet, bazen aslında kendi kendimize mi çalıyoruz acaba oluyor. Ama tabii bazen de gayet keyif alarak konserimizi sürdürüyoruz yani.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım. Madem hüzünleniyoruz, üzülüyoruz, diyoruz ki inan ki ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çiğ gibi yağar böyle her gece. Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, ağzına sağlık sevgileriniz.
1: Efendim çok sağ olun. Yani şu anda çok keyifliyim. Ellerinize sağlık.
0: Heyecanın geçti mi?
1: Heyecanım evet artık geçti.
0: Geçti tamam.
1: Geçti,
0: Artık daha rahatız değil
1: evet,
0: mi?
1: Geçti.
0: Oo, ne güzel. Ne güzel,
1: Şiir
0: ne
1: de
0: güzel.
1: çok güzel oldu.
0: Vallahi
1: Ağzına
0: mi?
1: da sağlık. Çok da güzel bir bağlantı. Yani unutmadan buradan söylemek istiyorum. Bu şarkının da bestekarı Selim Öztaş hocamız. Selam olsun buradan. Benim için çok değerli bir insan.
0: Selim güzel bir insandır. Evet, önemli bir insandır. Türk müziği içerisinde de önemli insanlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşimiz, buradan biz de ona çok selamlar gönderiyoruz. Şimdi sevgili Enes, sen dedin ya Tekirdağ'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum dedin. Bu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken hiç Güzel Sanatlar Lisesi'nin Türk müziği bölümü var mıydı?
1: Maalesef benim okuduğum dönemde o
0: Hı
1: şehirde yoktu.
0: hı.
1: İstanbul'da vardı.
0: Hı.
1: O da zaten sadece bir yerde vardı. Sonra o artık açılmaya başladı. Ama tabii ben ne yapıyordum? İşte bu Türk müziği eksiğimi hep dışarılardan tamamlıyordum. İşte yani amatör korolar, diğer projelerle o eksiğimi tamamlıyordum. Ve tabii bu da beni aslında bu müziğe daha da yatkın hale getirdi. Ondan sonra ben de hedef olarak İTÜ'yü koydum.
0: Ütü'ye
1: Çok şükür de
0: geldin.
1: kazandık.
0: Ütü'den mezun oldun.
1: Evet, sonra master'a başladık.
0: Şu anda master'da mısın?
1: Master'ı da bitirdim.
0: O
1: 10
0: da
1: gün önce
0: bitir.
1: bitirdim.
0: 10 gün önce
1: 10 gün
0: bitti.
1: önce bitti.
0: Aa, ne kadar
1: Mezuniyetimi
0: güzel. Hadi
1: aldım.
0: tebrik ederiz. Peki
1: Sağ olun.
0: kafandaki senin daha sonra ilerlediğin zaman yani bu Türk müziğinde master'ını da bitirdin. Önündeki hedefin ne?
1: Önümdeki hedefim aslında bir yandan tabii sahne ve yine konserlerime devam etmek istiyorum. Main'e kendimi geliştirmek istiyorum. Hep bir laf vardır ya işte 20 yıldan sonra artık oluyoruz. Daha benim o 20 yıla var. 11. yıldayız. Daha biraz vaktimiz var. İnşallah buradan sonraki de hedefim ben de bir kurumda bu öğrendiğim bilgileri aktarmak istiyorum.
0: Anladım. Yani bir TRT kurumu olur diyorsun, bir devlet
1: Bir
0: korosu kurumu
1: onlar da
0: olabilir
1: olur.
0: diyorsun. Başka?
1: Yani okulda bir hoca olarak kalmak da olabilir.
0: Yani şu anda zaten akademik kariyerine devam ettiğin
1: Evet.
0: için okulda kalmak bence senin için çok daha hoş mu olabilir acaba?
1: Yani evet şu anda biraz daha aslında oraya yakınız. Doktoramızı da biraz elimize alınca aslında.
0: Hadi bakalım. Hadi inşallah istediğin gibi olur hayatta her şey.
1: Çok sağ olun.
0: Güzel bir kardeşsin, hoş bir insansın.
1: Sağ olun,
0: İnşallah
1: sağ olun.
0: dediğim gibi güzel yerlere, istediğin yerlere ulaşırsın. Sevgili Enes, biz fark etmedik ama programın yarısına gelmişiz biliyor musun?
1: Evet. Yani keyifle devam ediyoruz.
0: Ne güzel, bu keyifle devam edeceğiz ama radyolarını yeni açmış sevgili dostlarımız muhakkak vardır. Onlar için tekrarlıyorum. Efendim, her dem nefestesiniz. Bugün kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik var. Efendim bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda sevgili kardeşim Alpay Dinletir var. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Efendim bizler sizi selamlıyoruz ama sizi selamlayan sevgili kardeşlerim daha var hemen akvaryumun arkasında. Efendim bugün size seslerimizi ulaştıran kardeşim Alican Vatanperver. Efendim ilk defa duyuyorsunuz bu ismi çünkü İstanbul Radyosu'nun yeni genç çiçeği burnunda ton masterlerinden kardeşimiz. Ona da hoş geldin diyoruz. Yayınlarda başarılar.

0: Yıllar diliyoruz. Hemen yanındaki sandalyede de bu programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik el sallıyorlar efendim. Konuğumuz da çok yakışıklı, çok genç, eline, diline, sözüne, tamburuna teşekkür ettiğimiz Enes Çubukçu. Bir kere daha hoş geldin sevgili Enes.
1: Hoş buldum.
0: Şu ana kadar güzel gitti program, değil mi?
1: Evet.
0: Keyif aldın.
1: Sayenizde.
0: Biz de keyif aldık. Yani hem senin konuşmalarından keyif aldık, hem söylediğin şarkılardan, hem çalmış olduğun tamburundan. Hakikaten keyifler aldık. Daha da keyifli olmak istiyoruz. Daha keyfimizi arttırmak için acaba ne yapalım? Sen bize bir anons yap bakalım. Ne söyleyelim, ne çalalım?
1: Efendim, keyifli bir şarkılarımız var aslında ama ondan önce biraz daha hüzünle devam
0: İstiyoruz
1: edeceğiz.
0: Ya.
1: Evet, Nihavend makamında bir eser. Yine çok kıymetli bir hocam. Ben bugün bayağı hocalarımızı anıyoruz.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Çok kıymetli hocam Doktor Orkun Zafer Özgelen'in bir şarkısı var. Bir kadın tanırım, başka da bilmem. Ondadır cilveda, naz ondadır diyeceğiz.
0: Ya hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Enes ağzına sağlık.
1: Naci abicim çok sağ ol.
0: Enteresan bir şarkı değil mi?
1: Evet kıymetli hocam biraz fazla geçkiler kullanmış.
0: Evet.
1: Makamlardan makamlara ve usullerden usullere.
0: Evet.

0: Değişik bir olay olmuş. Evet, eline
1: okumaya
0: sağlık diyoruz
1: çalıştık.
0: Onun. Ruhuna sağlık diyoruz.
1: Emeğine sağlık hocamın.
0: Sevgili Enes, şimdi bizim bir sorumuz var. Sen bu soruyu biliyorsun gerçi ama sana da soralım. Enes, sence aşk nedir?
1: Bence aşk aslında benim sanatıma giden yol ya. Ama şöyle bir laf vardır ya hep işte. Bir sanat aşkı, bir de kişiye duyulan aşk. O bende şöyle oluyor. Kişiye duyulan aşktan sanata geçiyorum ben. Yani bana da bu şarkıları biraz duygulu söyleten birisi var.
0: Ciddi misin?
1: Buradan ona da selam olsun.
0: Hadi bakalım. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bak, selam söylüyoruz biz. Güzel. Peki, tamam. İlkleri yaşıyoruz bu programda.
1: Onu da birazdan bir eser yollayacağız. Onun için yani aslında onun bir isteği vardı.
0: Tamam.
1: Onu şimdi buradan söylemeyelim. Sürpriz olsun.
0: Tamam, sürpriz yapalım.
1: Birazdan eseri var.
0: Tamam. O zaman benim aklıma bir şarkı geldi, biliyor musun?
1: Tamamdır. Neymiş?
0: Zeki Müren'in çok güzel bir şarkısı var. Senin de çok güzel okuyacağını düşünüyorum ben bu şarkıyı. Sevgili Mete, şimdi bana böyle si minör bir kürdi yaparsa. Tekrar bana dönsen. Yine beni sevsen. Kalbimde sen. Ruhumda sen. Ne olursun bana sevgilim desen. Ey sevgili, bil ki gam yemezdim yolunda bile ölsem. Kalbimde sen. Ruhumda sen. Ne olur bana sevgilim desen.

0: Enes, ağzına sağlık.
1: Tanju abicim, sağ olasın.
0: Nasıl buldun yeni aranjemizi?
1: Evet, aranje biraz yani güzel oldu. Ben ilk defa böyle bir sound'da şarkı
0: Şarkı
1: söylüyorum.
0: söyledin değil mi? Bizim dinleyenlerimiz çok seviyor böyle şeyler yaptığımız zaman. Biz de elimizden geldiği ve de şarkılarımızın, parçalarımızın el verdiği ölçüde daha güzel hale getirmek için uğraşıyoruz. Sevgili Enes, biraz önce konuşurken eğitiminin içerisinden bahsettik. Eğitiminden bahsettik, neler yaptığını bahsettik, neler yapacağından bahsettik. Şimdi ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum Enes. Böyle hayatının içerisinde kendine yol aldığın, kendi yolunda gittiğin, erişmek istediğin bir noktan var mı?
1: Erişmek istediğim noktalar aslında var ama yani kişiler üzerinden bir cevap vermek istiyorum aslında. Ben bu Türk müziğine karar verdiğim zaman hep bu kurumdaki büyüklerimizi dinledik. Yani hem TRT Name hem TRT Müzik. Nusret Yılmaz abilerimiz, gerek diğer saz sanatçıları, hocalarımız. Onlar gibi olmak istiyorum. Daha biraz yolumuz var. Onun harici hep hayatımda şunu istiyorum aslında. Evet, bir yandan bir hani eğitmenlik tarafım var. Zaten onu olmalı. Ama bir taraftan da icradan asla ve asla kopmak istemiyorum.
0: Şimdi icra çok önemli bir şey müzik içerisinde. Müziğin aslında çok çeşitli dalları var. Herkes bir müzisyen dediği zaman hemen diyor ki ne çalıyorsun veya ne söylüyorsun
1: Evet.
0: gibi sorularla karşılaşıyoruz. Burada sevgili dinleyenlerimizi bazı konularda da aydınlatmak istiyoruz bu programımızda. Müziğin o kadar çok dalı, o kadar çok kolu var ki. Yani bir müzisyen demek sadece bir şey çalmak, bir şey söylemek anlamında değil. Konservatuarlarımızda bu konularla ilgili bir sürü dallar var. Mesela kompozisyon dalı var. Mesela müzikoloji dalı var. Mesela tonmasterlik dalı var. Bunlar gibi bir sürü dallar. Sen bunlardan nasıl bahsetmek
1: Evet,
0: istersin?
1: aslında evet, biraz o konuyu unuttuk. Çok fazla icraya daldık ama mesela benim mezun olduğum bölüm müzik teorisi bölümü, eski adıyla temel bilimler bölümü. Aslında biz burada büyük oranda makam teorisi, müzik tarihi ve nazariyat derslerini gördük. Bu konuda da aslında ben çalışmalar yapmak istiyorum. Zaten bir en sonunda da işte bu çalıştığımız olan tez, mesela Hamiyet Hanım'ın Ara Gazelleri üzerinde bir çalışma yaptım. Böyle hani saklı kalmış müziğimizin gerek ustaları, gerek tarihçileri, gerek yazılara da aslında önem veriyoruz ve benim gibi de her mezunun buna önem vermesi lazım.
0: Evet, aslında müziğimiz toplu halde baktığımız zaman global bir çerçeve içerisinde birçok
1: Tabii.
0: daldan
1: Bilim dalı aslında,
0: ibaret. Evet,
1: evet.
0: birçok daldan ibaret. Bunu tıpta görebiliyoruz mesela. Tıpta doktor diyorsunuz ama doktorun hepsinin farklı farklı dalları var.
1: Tabii.
0: Kimi diyor gözcü, kimi kulakçı diyor. Bunun gibi müzik de bir global aslında yapı. Bu yapının içerisinde çalanı var, söyleyeni var. Müzikle uğraşanı, tarihiyle uğraşanı var,
1: Bestecisi var.
0: kompozisyonla uğraşanı var, bestecilikle uğraşanı var. Bunların hepsine bir müzisyen diyoruz. Yani müzisyen demek sadece bir şey çalıp söylemek
1: Tabii.
0: anlamına gelmiyor.
1: Tabii ki.
0: Burada sevgili dinleyenlerimize ben bunu açıklamak istedim.
1: Ve de aslında hepsi yani birbirini besliyor. Mesela bir beste yapmak ya da ne bileyim bir şeyler karalamak yani insanın icracılığına da bayağı bir katkı sağlıyor aslında.
0: Tabii,
1: Hiç
0: tabii.
1: farkında değiliz ama
0: Tabii.
1: ister istemez o müzik aletimiz gelişiyor. Onun
0: Anladım.
1: için de onlarla da uğraşmak lazım.
0: Peki şimdi bu bestelerden bahsettik de bizim İstanbul Radyomuzun çok önemli bir bağlama sanatçısı abisi vardı. Metin Eryürek. Halk müziğiyle uğraşıyordu fakat onun çok güzel Türk müziği şarkıları vardı. Bunlardan bir tanesini ben senden rica etsem.
1: Tabii ki.
0: Sen de bu konulara çok müsait bir arkadaşımız olduğu için ben senden bu istekleri istiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Onun çok güzel bir şarkısı var. Diyor ki kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı? Güldüm. Yaşadım mı? Öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Ama bunun başında ben bir taksim yapmak
1: Olur
0: istiyorum.
1: olur. Harika olur.
0: Taksimden sonra şöyle güzelce bu şarkıyı hep beraber çalalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Enes. Ben bu şarkıyı çok seviyorum biliyor musun?
1: Zaten o Taksim'in
0: Aa,
1: çok
0: sağ
1: ayrı bir
0: olasın,
1: hisli
0: sağ
1: oldu.
0: olasın.
1: Emeğine
0: Teşekkür
1: sağlık,
0: ederim.
1: yüreğine sağlık.
0: Ama bu şarkı hakikaten çok güzel bir şarkı. Rahmetli Metin abi de çok güzel yapmış şarkıyı. Çok severek çalarım ben bu şarkıyı. Çok da severim ama şimdi bu sevmekten konuştuk ya, böyle konuşurken sen programın başında bir şey söylemiştin. Demiştin ki ben birilerine bir şarkı hediye etmek istiyorum. Hadi bakalım şimdi o
1: Evet.
0: şarkı.

0: Edit.
1: Bu şarkıyı hayatımda çok önemli olan Zeynep'e göndermek istiyorum. Ona da buradan yine selam olsun.
0: Evet Zeynep, bizden de sana selam
1: Onun isteğiydi
0: olsun.
1: bu. Onun
0: Öyle
1: için
0: mi?
1: evet bunu repertuara koydum.
0: Repertuara koyduk. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şarkının adını söylemiyorum. Sürpriz yapıyoruz. Recep'e baştan diyorum ki, Recep şöyle bizi bir Latin yaparak biz şöyle bir İspanya'ya bir götür bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Enes ağzına sağlık.
1: Tanju abicim çok sağ ol. Senin de ellerine emeğine sağlık.
0: Maalesef programın sonuna geldik biliyorsun.
1: Evet, değil mi? Her güzel şey gibi.
0: Her güzel şey gibi bugün de bitiriyoruz ama seni bir kere daha misafir etmek istiyoruz bu programda.
1: Yani
0: gelir misin?
1: Zevkle.
0: Zevk de gelirsin. Senden bu sözü de aldığımıza göre. Evet sevgili dinleyenlerimiz maalesef programımızın bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuk ve başka bir röportajla yeniden karşınızda olacağız. Bugün kimlerle beraberdik? Bas gitarı Hakan Şer, klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı. Bugün sevgili Alpay Dinletir bize ritimleriyle eşlik etti. Seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Alican Vatanperver idi. Teknik yönetimde Gülsen Kızıler. Ben gençlerin delikanlısı yaşlıların genci Tanju Erol. Ve hemen karşımda programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik. Sizlere veda ederken diyoruz ki son parçamız kaleden top atarlar.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saati 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığı bildirildi. Deniz yüzeyinde gemiye ait filikalar bulundu. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ilk sinyalin alınmasıyla birlikte gemideki tüm personelin telefonlarının arandığını ancak ulaşılamadığını söyledi. Baylan, gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı TCG Osman Gazi çıkarma gemisiyle bir insansız hava aracının bölgedeki çalışmalar da yer aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın'la denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi İsmet Zeynep Çiftçi Ankara'da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet Zeynep Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 4 Eylül Cuma günü başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği bildirildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye talepleri alınıyor. Dava kapsamında tutukluluk durumlarına ilişkin olarak perşembe günü karar verileceği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna hattında gerginlik sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam etti. 8 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentinin dışındaki bir sanayi bölgesine hedef aldı. Kiev bölgesindeki bir lojistik merkeziyle Odessa limanı da Rus güçlerinin hedefi oldu. Avrupa Birliği'nin dış politika kararlarındaki veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Açıklamada oy birliği yerine nitelikli çoğunluk, veto yerine de yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılması talep edildi. Merkez Bankası deprem bölgesinde artan konut arzının kira

enflasyonla etkilerini internette yer alan yazıda yer aldı. Konut teslimlerinin hazırlandığı, hızlandığı belirtilen değerlendirmede geçen yıl kira enflasyonunun önceki 2 yılın altında kaldığı belirtildi. Değerlendirme yazısında arz etkisinin önümüzdeki dönemde de süreceği öngörüsüne yer verildi. İndirim kampanyalarında artık indirim öncesindeki son 10 günün en düşük fiyatı esas alınacak. Kurala uymayanlara 40 milyon liraya yakın para cezası uygulanabilecek. Düzenlemeyle tüketiciyi yanıltan indirimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Haberleri sunduk.

TRT İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name frekanslarından, Stüdyo Name programında yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Seher Topçu, ses sanatçılarımız Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz ve Serap Çok Görmüş'le birlikte TRT Name'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini paylaşacağız sizlerle. Bize eşlik edecek kıymetli saz sanatçılarımızsa kemanla Umut Hoşgör, viyolonserle Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, utla Oytun Uçar, tamburla Gökalp Yüzlüer, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi. Sizin için çok özel bir program hazırladık bugün. Güller ve bülbülleri konu almış şarkılar. İlk bölümde bir potpori sunacağız. Hazan ile geçti Gülşen'i bustan, solsan da sararsan yine gül pembe dehensin, ey mehlika, ey gül beden, yollarına gül döktüm gelir de geçer diye ve Dede Efendi'nin meşhur indim yarın bahçesine. Ardından beraber ve solo şarkılarla programımız devam edecek. Hoş geldiniz efendim.

0: TRT Name.
1: Gül ve Bülbül'e devam ediyoruz. Sözler Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Beste rahmetle, saygıyla, sevgiyle andığımız kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

0: Teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Ayşen bir görün seslendireceği bir şarkı. Ayşen'cim gel sen anons et. Peki. O güzel şarkıyı.
1: Evet, sırada güftesini Sadık Şendil'in yazdığı, bestesini Şekip Ayhan Özışık'ın yaptığı yine güzel bir Zirgüleli Hicaz şarkı var. Diyeceğiz ki gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca, yeter ki gel bana senede bir gün.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Ayşen'cim. Ya ne güzel güllü bülbüllü şarkılar varmış değil mi? Bilmiyorum dikkatinizi çekmiş miydi? Hele bu da en meşhurlarından biri. Şimdi Serap çok görmüş, seslendirecek. Değdi saçlarıma bahar gülleri diyecek. Sen de biliyor muydun böyle çok güzel şarkılar olduğunu Serap? Hiç bakmış mıydın güllere, bülbüllere?
0: Hep benim de dikkatimi çekmiştir. Özellikle bu sonbahar, ilkbahar zamanları hep içimden böyle baharlı, güllü şarkılar geçer. Sonbaharı karşıladığımız Eylül'ün ilk günlerinde de isabet olmuş. Gönlüne sağlık. Çok güzel bir repertuar. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Zevkle dinliyoruz.
0: Buyurun.

Ağzına sağlık Serapçığım. Efendim, Yusuf Nalkesen söz ve müziğini yapmış. Bülbülün çilesi yanmakmış güle. Ömürler geçiyor ağlaya güle. Yolcuyuz cümlemiz hep o meçhule. İçelim adostlar, neşe dolalım. İçelim bu akşam, sermest olalım.

Turlarından biri geldi. Ben bir Trakya damadıyım. Yani bunu söylemem lazım şimdi burada. Böyle bir Rumeli türküsü var ki meşhur. Şimdi Trakya'dakilerin hepsi radyoların sesini biraz daha açacaklar.

Gülşen Hüsnü'ne kimler varıyor? Kim ayağını öperek yalvarıyor? Bağrımı şahane gibi kim yarıyor demiş Rıfat Bey. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, programımızın artık son dakikalarına yavaş yavaş geliyoruz. Uşak makamında bir şarkıyı Furkan Biçer bizim için seslendirecek. Onun öncesinde de bir klarnet taksimi dinleyeceğiz. Ali Çelik Su bizi Uşak makamına götürecek sazıyla. Efendim, Şükrü Tunar'ın şarkısı. Furkan'a da yorumunu alalım. Furkan, ne diyeceksin bu şarkıya? Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş demiş Furkan.
2: Daha bunun üstüne bir şey söylenmez, ne diyeyim?
1: Öyle mi
2: diyorsun? Her şeyi özetlemiş.
1: Peki, Musa, bakalım Ali Çelik Su ne söyleyecek?

Ağzıma sağlık sevgili Furkan Biçer. Efendim bugünkü Stüdyoname programımızın da burada sonuna geldik. Son bir eserle huzurlarınızdan ayrılmadan önce efendim ben Cengiz Han Sönmez. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı. Ton Meisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Seher Topçuydu. Ses sanatçılarımız Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, Serap Çokgörmüş. Bize eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımızsa Umut Hoşgör, Serdar Açın, Funda Süyür, Oytun Uçar, Gökalp Yüzler, Ali Çeliksu ve Muhammed İzgi'ydi. Size Gül ve Bülbül'den bahseden bir seçki hazırladık. Çok var böyle şarkılar ama çeşitli makamlarda olduğu için böyle bir dizi haline getirmek de kolay olmuyor. Umuyorum beğenmişsinizdir bu güzel bir saatlik yayını. Biz keyifle söyledik, keyifle çaldık. Efendim şimdi de sizlere bir Erzurum türküsü söyleyerek veda edeceğiz. Muharrem Akkuş'tan alınmış Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Erzurum türküsü. Meşhur bir türküdür. Bizimle birlikte söylerseniz seviniriz. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Gitti gelmez ol muhannet. Şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı demiş. Efendim bu türküyle sizlere veda ediyoruz. Bir başka Stüdyoname programında tekrar birlikte olmayı diliyor ve hoşça kalın diliyoruz.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tulberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kurdu. Köprü çalışmasının 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından yapıldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Almanya'da ülkenin kritik derecede önemli altyapısına yönelik saldırı endişesi artıyor. Ülkenin elektrik şebekesi son 24 saat içinde ikinci kez sabotaj girişimlerinin hedefi oldu. Saldırı girişiminde bir trafo merkezinde kasıtlı olarak kısa devre oluşturuldu. Olay Leipzig'teki havaalanında insansız hava aracı saldırısı girişiminden Rusya'nın sorumlu tutulmasının hemen ardından meydana geldi. Gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği ve NATO'nun da teyakkuzda olduğu belirtildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritasının yer aldığı orta vadeli program 6 Eylül Pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada orta vadeli program hazırlıkları kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle bir araya geldiklerini belirtti. TUSAŞ üretimi olan Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbey, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada TUSAŞ'la yürütülen proje kapsamında 18 adet Gökbey

helikopterinin emniyet teşkilatının envanterine gireceğini söyledi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğini belirterek, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendiriyor, dedi. Haberleri sunduk.

0: Mahmut Bilkin'in yönettiği Susnak faslını dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da Haziran ayında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabahı karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Altsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Ankara'nın bölgesel ve küresel güvenlik mimarisindeki rolüyle paralel olarak diplomatik temaslarda artıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Wes Streeting ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz dedi. Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Engelli ve eski hükümlülere yönelik destek sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur aracılığıyla kendi işini kurmak isteyenlere Temmuz ve Ağustos aylarında 161,5 milyon lira kaynak tahsis edildiğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım vaadinde bulunulan 11 kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon

düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin sağanak sırasında bastıkları su birikintisinde elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin dava istinafa taşındı. Dava çerçevesinde hazırlanan yeni bilirkişi raporunda olayın tek bir ihmalden kaynaklanmadığı belirtildi. Olay öncesinde 9 yıllık süreçte yağmur suyu ve elektrik hatlarındaki kusur ve ihmaller zincirine dikkat çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, esnafın toplum ve dayanışma kültüründeki yerine dikkat çekerek "Esnaf başımızın tacı olmalıdır" dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Hepinize Ankara Radyosu'ndan, Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. Evet, bugün Akustikname programında yine birbirinden güzel şarkılarla sizin o güzel duygularınıza tercüman olmayı umut ediyoruz. Beraber söyleme arzu ediyoruz. Ve tabii ki sizlere ekibimi tanıtmak isterim. Bugün bize Tomaşlerimiz, bu akşam Tomaşlerimiz olarak Levent Kent eşlik edecek. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boler ve ben Bahadır Özüşen. Evet, stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımı size takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, Viyolanselde Ahmet Dinleyen, Kanunda Vedat Erdem Koca, Utta Gökhan Macit, Klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Bilal Bilke. Evet, ben mikrofonlarınızın başında Bahadır Özüşen. Bugün yaklaşık bir saat beraber inşallah güzel şarkılarımızla güzel vakit geçireceğiz. Saadettin Kaynağ'ın muhteşem bir eseriydi. Fuat Hulusi Demirel'le sözler, çözmek elimde değil gönlümü senden kadın dedik. Aynı güzellikte şimdi bir eserimiz var. Zaten Ahmet Dinleyen de o kadar güzel bir girizgah yaptı ki hemen biz de ona bir adapte olalım. Hicazkar makamındaki Neveser Kökteş şarkısı. Ruhumda neşe, hayale daldım. Gel sevgilim, gel bir ömre bedel.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, akustik name programında işte ruhumda neşe, hayale daldım. Neves Erkökteş'in şarkısı bu ve bestekar ve güftekar Neves Erkökteş yaşadığı dönemde Bayan Hüzün olarak anılmış, biliyorsunuz. Çünkü çok genç yaşta evlendiği eşinin evliliklerinin hemen başında Çanakkale Savaşı'nda şehit vermiş, genç yaşta dul kalmış, bir daha da hiç evlenmemiş. Hayatı boyunca da yalnızlığa çekilmiş. Eşinin kaybının ardından zaten çok derin bir hüzün yaşarken, bir de üzerine hayattaki en büyük dayanağı olan abisini de kaybedince dış dünyadan kendini tamamen soyutlamış ve hayal dünyasına sığınmış. Yaşam boyu aradığı neşeyi, sevgiyi, o romantizmi eserlerinde o kadar güzel var etmiş ki. İşte bu eseri dinledik. Şimdi aynı güzel ki aynı makamda bir Hafız Yaşar'ın Hicazkar makamındaki hareketli eseri, eskiden İstanbul Ramazan eğlencelerinde, Tulaat tiyatrolarında ve kanto sahnelerinde sıkça okunan, dinleyici eğlendirmek amacıyla da yazılmış, karakteristik ve mizahi ve sistemkar sözleriyle sevilen bu kantonun bestekarı Hafız Yaşar, hem binbaşı hem de Atatürk'ün özel hafızı Mevlid Han ve Cumhurbaşkanlığı İnce Saz heyetinin de şefiydi. Hadi arkadaşlarım, bu hareketli eseri sunalım. Buyurun. Bir yar sevdim, kuş adalı.

Evet, efendim Kuşadalı Hafız Yaşar Hicazkâr makamındaki şarkı. Arada bir gazel yaptık. Bizim Türk sanat müziğinde gazel formu da var. Tabi eskiden o Hafız Burhanlar bir yakadan bir yakaya okudukları zaman o yakadan öbür yakadan duyulurmuş sesleri. Bu bizim ne kadar güzel müziğimizin, büyük mirasımızın büyük zenginliği diyoruz. Yelpazenin bir tabii ki parçası. Sevgili dinleyicilerimiz, evet hareketlendik. O güzelliği içimizde hissettik ama şimdi Nihavend makamında bir Avni Anıl şarkısı var ki ben çok seviyorum bu şarkıyı. Sizin de böyle can kulağıyla dinlemenizi arzu ederim. İlhan Behlül Bektaş. Ahmetciğim böyle sen bir girizgah yapsana bana şöyle güzel güzel. Aşkın sadece sözel bir ifade olmadığını, gerçek anlamda fedakarlık, sadakat ve ağır bir bedel, bağımlılık gerektirdiği anlatan derin bir felsefe sahip olan, kelimelerin taşıdığı hissiyatı notalara dökme konusunda da işsiz bir yetene sahip olan, şiirdeki ritmi ve anlamı melodinin akışıyla mükemmel şekilde bütünleştiren benim sevgili hocalarımdan bir tanesiydi. Beraber çalışma şerefine nail oldum sevgili hocam. Avni Anıl, Avni Anıl hocam. Onun güzel şarkısı. Aşk nedir, nasıldır bilen, bilen var mı? Sevip de her zaman gülen, gülen.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'nin sevgili dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan, Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programımız. Evet, Nihavent makamına devam edelim istiyoruz. Emin Ongan'ın Emriye Gürdal'ın güftesinde yaptığı güzel bestesini sizlere okumak istiyorum. Emin Ongan, Müziki Hayatın Orkestrası'nda ağabeyinin kemanını gizlice çalarak başlamış. Çalarak derken icra ederek. Hem ondan habersiz götürüyormuş hem de. Kendim aklıma geliyorum. Çünkü abim o zaman benim ilk dönemlerimde, o yıllar önce. Babacığım Akif Özüşen, buradan selam olsun babacığıma. Ellerinden öpüyorum. Ayvalık'ta yaşıyor biliyorsunuz. Ankara Radyosu'nun nadir yetiştirdiği ses sanatçılarındandı. Emekli artık kendisi. Ve tabii müzik hayatını bitirmedi. Devam ediyor. Çeşitli koroları var. Onlara devam ediyor. Babacığım abime, bir annemle birlikte rahmetli, ona bir bağlama almışlar. Abim hiç uğraşmıyordu. Ben gizli gizli alıyordum. Kızıyorlardı bana, sakın elleme falan diye. Ben çalıyordum işte o zamanlarda. Evet, Emin Ongan tabii müzikimize çok değerli katkıları var. Sadece keman değil, ud ve kanun ve violonsel gibi. Çok şükür ben de tabii o durumda yetiştik hakikaten. Birçok enstrümanları profesyonel bir şekilde çalabiliyoruz. Şükür Rabbimize. Bu konudaki donanımımızda tabii ki o genlerimize borçluyuz. Ve müziği sevip ona gönül vermeye borçluyuz. Şimdi o zaman madem gönlümüz dedik, bugün yine gönlümüzün bahçesinde bir eser var. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Gel gör beni, nelere duçar eyledi derdin. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Buyurun arkadaşlarım.

Evet. Orada bir dönüşlerde bir şaşırdık ama olsun, olur böyle şeyler, canlı yayındır. Efendim. İşte Emin Ongar'ın bu güzel şarkısını dinledik. Şimdi uzun zamandır okunmayan yeni bir eser aslında bu, ama ben bunu bir kere okumuştum. Bu eser tabi seslendireceğimiz eserin sözlerini, şiirlerini beslemekten de keyif aldığım, beraber çalıştığım Ali Uludağ. Buradan selam olsun, sevgilerimi yolluyorum. Bestesi de ömrünü musikiye, doğaya ve hayvanlara adayan, müziğe küçük yaşlarda ayran kepçesinden yaptığı basit çalgılarla başlayan, şu anda Aydın'da yaşayan ve bizleri dinleyen Şevket Tokgöz'e ait. Bu arada Şevket Tokgöz şu anda evinde kurduğu özel fasıl odası ile biliniyor. Umarım o güzel odada beraber yakında meşk ederiz diye buradan selamlarımızla diyoruz. Şevket Tokgöz'ün Hicaz makamındaki sözleri Ali Uludağ'a ait eserini seslendireceğiz. Hadi buyurun arkadaşlarım, Hicaz makamının güzelliğine şöyle bir girizgah yapalım.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den, Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Evet, demin söylediğim gibi bu güzel şarkılarımızı sizlerin duygularınıza tercüman olsun diye söylüyoruz. Hicaz makamının aynı güzellikteki o melodik yapısına devam edelim diyoruz. Naci Tekdil'in mükemmel bir eseri şimdi sizleri bekliyor. Bu şarkının bir özelliği var. Bundan bahsetmek isterim özellikle kanun bize böyle eşlik ederken. Naci Tekdil bestekar, güftekar ve ünlü müzisyen klarnet İbrahim Efendi'nin oğludur biliyorsunuz. Musikçinaz bir aile ortamında yetişmesi, müziğe olan yeteneğinin ve ilgisinin erken yaşlarda şekillenmesini sağlamış ve Türk sanat müziğine çok değerli eserler kazandırmıştır. Ama bu eserin bir özelliği daha var. Bu Kore'de giden ve Türk askerlerinin dönmeyen askerlerine ithaf edilmiş olan bir eser. Haber gelmez gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Yadınla teselli daha ne kaldı? 3-5 gün ömür var daha.

Evet, işte Kore Savaşı'na giden bizim o şehit olan askerlerimizin, dönmeyen askerlerimize ithaf edilmiş olan Naci Tekdil'in bu güzel eserini sizlere seslendirdik. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Hüseyini makamı, aslında Uşak makamı, Hüseyini makamı bazen notalara yanlış yazılabiliyor. Tek kurşunla bir bedende vurulduk. Bu Bilge Özgen hocamın nefis bir

incecik kurşunla vurulmuşçasına yaraladığını ifade ettiği eserinin bestekarı sevgili Bilge Özgen benim çok değerli hocam. Yakın zamanda kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Gani gani diyoruz. Ve bu eseri lütfen şöyle arkanıza yaslanın ya da can kulağıyla her neredeyseniz lütfen şöyle bu şarkının o güzelliğine bir dalın derim. Buyurun sevgili arkadaşlarım hep beraber girelim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz. Böyle bazen tabii canlı yayın yapıyoruz, hem böyle konuşuyoruz, hem şarkı söylüyoruz. Bazen nefes aralarımız çok yok. Onun için böyle bazen böyle gıcık geliyor boğaza ya da vesaire, nefesimiz tıkanıyor falan. Kusura bakmayınız, bunlar zaten siz biliyorsunuz, sürçülisan ettiysek ya da böyle küçük şeylerle sizlerden affınıza sığınıyoruz. Şimdi Uşak makamına devam edelim. Supi Ziya Özbekan'ın Fazıl Ahmet Aykaç'a ait sözleri. Uzun zamandır okunmayan bir eser bu şarkı. Supi Ziya Özbekan çok önemli bestekarlardan. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm? Bana şöyle bir uşak yerinden ut. Durmadan yanmış cihan madem ki faniymiş ve hep girye ile hicranmış. Demek sevmek de boş şeymiş. Demek vuslat da bir anmış. Ve en katil hakikat anladım. Anladım ben sade nisyanmış. Cihan madem ki faniymiş ve hep girye ile hicranmış.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Sufi Ziya Özbak'ın Uşak makamındaki Neden Hiç Durmadan Sevmiş Bu Gönlüm şarkısının güzelliğiyle artık programımızın sonuna geldik. Ben kapatmak istiyorum. Biz de nasıl geldiğimizi inanın bana anlamıyoruz. Evet, bugün Tomasterimiz Levent Kent'ti. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş'ti. Program yapımcımız Aslı Boler ve ben mikrofonlara başında Bahadır Özüşen. Sizlerle yaklaşık bir saat beraber güzel şarkılarımıza eşlik ettiniz. Efendim. Evet, kemanda Ertuğrul Erhan vardı, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Vedat Erdem Koca, utta Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Bilal Bilke vardı bugün bizlerle. Son bir şarkımız, gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun diyeceğiz. Bursa'nın yetiştirdiği ve Bursa Konservatuvarı'nın kurulmasında öncülük eden ve orada büyük hocalık yapan Erdinç Çelik Kolu'nun bu güzel eseri Mustafa Döngemen yapmış sözlerini. Ama bize de buradan armağan etmek şöyle olsun. Tuğberk'e buradan selam olsun. Ahmet de buradan çok selam söyle bütün arkadaşlarım. Erdinç Çelik Kolu'nun değerli oğlu. Orada bizim cello sanatçımızdır kendisi de. Tuğberkçiğime buradan çok selam olsun. Evet, bugün de geldik sonuna efendim. Tekrar görüşmek ümidiyle. Tekrar akustik name programından buluşmak ümidiyle. Hoşça kalınız.

İstanbul'a merhabalar, TRTNAME'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Akşamın sesi başlıyor. Sonbaharın ve Eylül'ün ilk haftasını yaşıyoruz. Haftanın da tam ortasındayız. 2 Eylül çarşamba akşamını birlikte geçireceğiz. Müsaitseniz efendim. Mikrofon başında ben Tayfun Öçal, bir haftalık kısa bir aranın ardından bir kez daha huzurlarınızdayım. Bu akşam yayınımızı Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Seher Topçu, hep olduğu gibi 2 saat boyunca canlı yayında radyolarınızda olacağız efendim. Birbirinden kıymetli sanatçılarımızın sesinden gönüllere dokunan eserlere kulak vereceğiz. Musiki yolculuğumuzun ilk adımında Atilla Gündüz'ün kemanından Nihavend Taksim dinleyerek başlayacağız efendim. Ardından Cengizhan Sönmez gelecek mikrofona ve bestesi Cevdet Çağla'ya ait eseri seslendirecek. Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi.

Yoluma gül serperdi her gün eteklerinden. Yahya Geylan'dan dinledik Nihavend makamındaki bu eseri. Bestesi Necip Gülses, güftesi Coşkun Memiş imzası taşıyordu efendim. Akşamın sesi Nihavend şarkılarla devam ediyor. Sırada bir Turhan Taşan bestesi var. Güfte Meryem Sevin'e ait bu eserde Nalan Altınörs yorumuyla dinleyeceksiniz. Düşünürken seni yüzüm gülüyor.

Biraz erken davrandık efendim. Nalan Altınörs'ü anons etmek üzere şimdi çalmaya başladı ama biz az önce Çiğdem Yarkın'dan bir Nihavend eser dinledik. Kalbimdeki son aşka inerken kara leke dedi sanatçımız. Bestesi Osman Nihat Akın, güftesi Ertuğrul Araroğlu'na aitti o eserin. Nalan Altınörs'e şimdi kulak veriyoruz efendim. Sarsam diyorum.

Beste ve güftesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Nihavend eserde Ayşen Birgör'ü dinledik. Biraz geç kaldın. Saatlerimiz 19.25 oldu. Akşamın Sesi İstanbul'dan devam ediyor canlı yayında. Şimdi Belgin Erol Gündoğdu gelecek mikrofonu efendim. Bizlere yine Nihavend bir eser seslendirecek. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait. Bu esere muhtemelen sizler de eşlik edeceksiniz efendim. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar.

0: sıkma ellerimi.
1: Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini. Özer Uçar'dan dinledik Mustafa Günay'ın Sevinen Nihavend eserini. Ve bu akşamın son Nihavend şarkısını dinlemeye geldi sıra. Erol Armutlu seslendirecek. Beste Saadettin Kaynak, Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Yalnız seni sevdim, seni yaşadım.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Mahmut Oğul'un Kürdi makamındaki klasik eserini Nazlı Kanaat'ten dinledik. Sevgili name dostları, akşamın sesinde şimdi bir müzik ziyafeti. Biz araya girmeyeceğiz belli bir süre efendim. Önce Yüksel Uzel gelecek mikrofona. Bestesi Aydın Tekindor, güftesi Ayşe Virgül, Yılmaz'a ait eseri seslendirecek Bir Sır Saklı Gözlerinde. Sonra Hüner Coşkuner'i dinleyeceğiz. Bestesi İlyas Dedik, güftesi Şakir Aslan'a ait şarkıda. Hep sana benziyor baktığım yüzler.

Önce bir düet dinledik efendim. Eski zaman klasiklerinden biriydi. Zeki Müren ve Muazzez Abacı birlikte seslendirdi. Biz ayrılamayız. Bestesi Mahmut Oğul Güftesi, Ayşe Birgül Yılmaz'a ait Kürdi makamında bir eserdi. Az önce de yeni dönem klasiklerinden birini dinledik. Bestesi Bülent Özdemir Güftesi, Sezen Aksu'ya ait Lale Devri'ni Faruk Tınaz seslendirdi. Ve neredeyse bir saat oldu efendim. Son dakikalarındayız. Akşamın sesi canlı yayınla şimdi Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyor. Hasan Eylen gelecek mikrofona, bestesi Kamuran Yarkın. Güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait eseri seslendirecek. Günlerim, yıllarım Hazan'a varmış.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Süheyla Eren'den dinledik ve şimdi Zekai Tunca'ya ait Hicaz makamındaki o çok sevilen eseri sanatçımızın kendisi seslendirecek. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben.

Bestesi Selçuk Tekay Güftesi Nevin Tali'ye ait eseri Emel Sayın'dan dinledik efendim. Seni nerede bulacağım dedi sanatçımız. Şimdi bir Nihavend şarkı dinleyeceğiz Canan Sezgin Geylan yorumuyla. Beste Avni Anıl Güfte Hüsamettin Olgun'a ait. Bir Eylül getirdi sevgini bana.

Buraların sensiz tadı yok. Acem Kürdi makamında bir düet dinledik. Alp Arslan ve Melda Kuyucu Kılıç birlikte seslendirdiler. Beste İbrahim Köker, güfte Yılmaz Yüksel'e aitti bu eserde. Şimdi Dilek Özkan'ı dinleyeceğiz nihavend bir şarkıda. Beste Mahmut Oğul, güfte Tevfik Turan Atasever'e ait. Şu kalbimin atışında.

Bu akşamın tek hüzzam eserini dinledik. Yusuf Nalkesen'e ait efendim. Neden kaçtın uzaklara? Benek Bilge yorumuyla TRT Name'deydi. Akşamın sesinde son yarım saatin içine de girmiş bulunuyoruz. Sırada Cengiz Han Sönmez var. Kendi yazıp bestelediği eseri seslendirecek sanatçımız. Aşkınla Bahtiyarım.

Beni can evimden vurup yakmaya. Aylin Şengün Taşçı'dan dinledik. Bestesi Göksel Baktagir, güftesi Fatma Onur'a ait Muhayyer Kürdi makamında bir eserdi. Programımızın sonlarına yaklaşırken çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Dilek Türkan seslendirecek. Cengiz Onur'a ait eseri. Kalbimdeki Deniz.

Kayahan'ın çok sevilen şarkısı Gönül Sayfamı Elif Güreşçi'den dinledik efendim. Şimdi de Oya İşboğa gelecek mikrofona ve bestesi Halil Karaduman, güftesi Atilla Şanbay'a ait Vuslat'ı seslendirecek.

Bir gün yeter bana. Beste ve güftesi Kenan Yılmaz'a ait eseri Kenan Yılmaz, Melihat Gülses'le birlikte seslendirdi efendim. Ve bu şarkıyla birlikte bu akşamın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Akşamın sesini dinlediğiniz için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Seher Topçu'ydu bu akşam ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı bir Göksel Bakta Gir eseriyle yapıyoruz bu akşam. Eda Karaytuğ'dan dinleyeceğiz. Gel yarim diyecek sanatçımız. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam programı Necmi Rıza Ağızkan'dan dinlediğiniz nihavend bir şarkıyla açtık. Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. Güfte Rıfat Moralı'nın, beste Rakım Elkutlu'nundu. 1914 yılında dünyaya gelen Necmi Rıza Ağızkan, musikinin yanında ticaretle de uğraşmış. Beyoğlu'nda kumaş mağazası varmış. Çok küçük yaşlarda aldığı derslerle hafız olmuş. Daha sonra Refik ve Fahir Fersan'dan istifade etmiş repertuar anlamında, repertuarını genişletmiş. İlk konserini 1948 tarihinde Melek Sineması'nda veren sanatçının Ada Sahillerinde Bekliyorum ve Şu Gelen Atlı Mıdır kodu en meşhur şarkılar olarak geçmiş tarihe. Şimdi biz size nihavend eserler hazırladık. Birkaç tane onları okumak isteriz ama önce bu akşam bana refakat eden sazende arkadaşlarımı anons etmek istiyorum sizlere. Kanunla İsmail Karaşin, Viyolonselle Özgür Özgüler, Tamburla Pelin Değirmenci. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, ton masterimiz Mehmet Sungur ve ben mikrofonda Gül Yazıcı sizlerle beraberiz bu akşamda. Seslendireceğimiz ilk eser güftesi Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait olan bir nihavend şarkı. Ahteri düşkün garibi aşıkı avareyim. Öncesinde Hüseyin Saadettin Arel'in Mini Mini Peşrevini dinleyeceksiniz sazende arkadaşlarımdan.

Derunlu Vasıf bestesi Hacı Arif Bey'e ait olan bir Nihavend şarkı daha seslendirelim istiyorum. Çözülme zülfüne ey dil ruba, dil bağlayanlardan.

Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eserini dinlediniz. Şimdi Pelin Değirmenci'den bir taksim rica edelim. Ardından güftesi

Gül zamanının sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Kanunda İsmail Karaşin, Viyolonsel'de Özgür Özgüler, Tambur'da Pelin Değirmenci bizlerleydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya, ton masterimiz Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. Bir Iğdır yöresine ait türküyü seslendirdim biraz önce. Ama kapanışı tabii ki Necmi Rıza Ağızkan'ın sesinden dinlemeyi çok sevdiğimiz bir Arap kantosuyla bitireceğiz. Ada sahillerinde bekliyorum diyecek kıymetli sanatçı. Hoşçakalın.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ton masterimiz Birsel Acar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. TRT İstanbul Radyosu'nun 13 Nisan 1978 tarihli bir programında sizlere klasik müziğimizin çok değerli bir solisti olan Meral Uğurlu'yu dinleteceğiz. Dinleyicilerimize biraz Meral Hanım'dan bahsedelim. 1955 yılında ortaokul son sınıf öğrencisiyken ablasıyla birlikte İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Ve burada Münir Selçuk, Halil Bedi yönetken, Şefik Gürmeriç ve Nevzat Atlık'ın öğrencisi oldu. 1958'de henüz öğrenim görürken Emin Ongan'ın ısrarı ile TRT İstanbul Radyosu'nun sınavına girdi. Burada Mesut Cemil, Cüneyt Orhon, Vecihe Daryal, Vecdi Seyhun, Fikret Kutlu, Niyazi Sayın, Cevdet Çağla, Necdet Yaşar ve Hakkı Derman gibi sanatçılarla birlikte çalıştı.
1: Şimdi Cahit Peksayar, Nihat Doğu, Necati Giray, Cüneyt Kosal, Rüştü Eriç, Özcan Korkut ve Niyazi Sayın'ın refakatiyle dinleyelim. Niyazi Sayın'ın neyle yapacağı Ferahnak makamındaki taksimden sonra Meral Uğurlu'nun okuyacağı ilk eser Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferahnak bestesi. Figan eder yine bülbül bahar görmüştür. Benim gibi o da bir gülizar görmüştür. Nedir bu hüsnü melahat nezirin olmadığı? Benim gibi o da bir gülizar görmüştür.

0: Meral Uğurlu'dan Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferahnak bestesini dinledik. Figan eder yine bülbül bahar görmüştür. Benim gibi o da bir gülizar görmüştür. Nedir bu hüsnü melahat nezirin olmadığı? Benim gibi o da bir gülizar görmüştür.
1: Meral Uğurlu'dan söz ediyorduk. Daha doğrusu anlatıyorduk. Hı hı. 1963 yılında Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı. Burada da Ruşen Ferit Kam, Refik Ahmet Sevengil ve İsmail Baha Sürelsan'la birlikte çalıştı. 1978 yılında İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda göreve başladı. 1975'ten itibaren de o tarihte açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nda üslup konusunda öğretim görevlisi oldu. Klasik üslubun Münir Nurettin Selçuk ekolünde en iyi birkaç icracısından biridir. Meral Uğurlu, İran, Irak, Afganistan, Almanya, Tunus, Cezayir, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Fransa'da da konserlere katıldı ve solo konserler verdi. Ferahnak takıma devam ediyoruz. Ağır semaisini seslendirecek Meral Uğurlu. Ağır semaiden biraz bahsedelim. Birinci ve ikinci beste vardır takımın başında. Ağır semai onların arkasından gelir. Onlardan farkı da 10 zamanlı aksak semai usulüyle ölçülmesidir. Şimdi bu eseri dinleyelim. Dede Efendi'nin bu eserini. Dili biçareyi mecruh eden tiye nigahındır. Beni sevdalara duş eyleyen zülfü siyahın.

0: Meral Uğurlu'dan Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferahnak Ağır Semaini dinledik. Dili biçareyi mecruh eden tiy nigahındır. Beni sevdalara düş eyleyen zülfi siyahındır.
1: Ağır semaiden söz ettik ama besteler yarım kaldı diye düşündüm. O nedenle takım nedir önce ona bakalım. Türk musikisinde, klasik Türk musikisinde takım dediğimiz zaman birinci beste, ikinci beste, ağır semai ve yürük semai geliyor. Evet. Ama klasik fasıl dersek başta peşrev olacak. Sonra iki beste, ağır semai, yürük semai ve en sonda saz semaisi olacak. Evet. Aynı makamdan olmak üzere.
0: Ama araya hatta, şarkılar giriyor değil
1: hatta,
0: mi?
1: Hatta ağır semaiden sonra şarkılar gelir. En son yürük semai ve saz semaisi olur. Evet. Birinci beste çok büyük usullerle ölçülür. Evet. Dört mısradan oluşan ki murabba denir evet. böylelerine. Çok ağır, eskilerin mutantan dediği debdebeli bir üslupla bestelenir, ölçülür. Öyle bir üslupla da ölçülür. İkinci bestede biraz daha farklı, daha küçük usullerle bestelenir. Gelelim ağır semaiye, biraz evvel söyledik. Bunların ortak özelliği, daha doğrusu klasik takımdaki bu büyük formun ortak özelliği de terennümleridir.
0: Evet.
1: Terennüm denilen şey de tennenli, yellelli gibi hecelerin evet. tekrarı.
0: Anlamı idir. Olmayan anlamı. Hecelerin tekrarı.
1: Bazen de anlamı olan şeyler de olur. Canım, mihribanım gibi. onlar ilave olur her mısraya.
0: Evet.

0: Evet, Meral Uğurlu'dan Şakir Ağa'nın Ferahnak Yürük Semaisini dinleyeceğiz ki dedenin zamanında arkadaşlarındandır. Bir dilbere dil düştü ki mahbubu dilimdir. Sen de istersen programı bitir artık.
1: Evet, sizlere TRT İstanbul Radyosu Name stüdyolarından seslendik. Ton masterimiz Birsel Acar, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Sahilde sabah rüzgarı ağlarken uyan sen. Kalbinde derin bir sızı duy, aşkımı an sen. Güftesi ve bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait sabah makamındaki esere Muazzez Abacı'nın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece sabah ve Kürdili Hicazkar makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Yaprak Sayar'ı sabah makamında bir türküde dinliyoruz şimdi. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm, doktor, bana bir çare.

Güftesini Yusuf Kenan Bey'in yazdığı Rifat Bey'in Sabah şarkısını Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Hayali yâre değme giriye dursun, kurulsun sahne çeşminde otursun.

Sıradaki sabah eserimizi Tülün Kuşoğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Sami Paşa'nın bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Semti dildare bu demler güzelin var mı sabah? Dili hasret zedeye nev haberin var mı sabah?

Pesendi'nin bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın sabah şarkısı var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ey Bağdı Sabah, yar ile vuslat ne zamandır? Bir kere sual eyle ki ruhsat ne zamandır?

Güftesini Hüseyin Rifat Işıl'ın yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısını Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Düş ben gibi bir aşka, sadakat neymiş gör. Vuslat demi beklerken o firkat neymiş gör.

Güftesini Fatih Talay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Sabah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Bir nigah et sen kahriyle bakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha gül takma Allah aşkına.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasib'in Mehmet Yürü'nün bir şarkısı Meliha Şen Sancakoğlu'ndan dinliyoruz. Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm ne ise söyle de mahkum kalayım ben. Aç kalbini, dök derdini, tahfifi elem et. Güldürmeyeceksen de beni, gül güzelim sen.

Hafız Yusuf Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısını Ziya Taşkent'ten dinliyoruz. Kaldığı yollarda bu şeb aşıkının dideleri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güklüpoğlu'na ait külli Hicazkar eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Meftunun oldum ey veçi ahsen, ayrılmam artık bir lahza senden.

Erol Sayan'ın sözlerini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Kürdli Hicazkar şarkısını İsmet Nedim'den dinliyoruz. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım.

Güftesini Rıza Polat Akkoyunlu'nun yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkâr şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün ve Koray Safkan'dan dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime, gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime, gör kendini.

İlham Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Necdet Tokatlıoğlu'nun Külli Hicazkâr eserini de Nesrin Sipahi'den sunuyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğim son şarkı, Hücesti Aksavran'ın güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin Külliyeci Asker eseri. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem, ben yokum. Dünyayı sana bırakıyorum bir tanem. Söz aldım saatlerden, sana koşacaklar. Söz aldım gecelerden, seni uyutacaklar. Şarkılardan söz aldım, hatırlatacaklar. Hoşçakalınız.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlı

Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Hepinize Ankara Radyosu'ndan, Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. Evet, bugün Akustikname programında yine birbirinden güzel şarkılarla sizin o güzel duygularınıza tercüman olmayı umut ediyoruz, beraber söyleme arzu ediyoruz. Ve tabii ki sizlere ekibimi tanıtmak isterim. Bugün bize bu akşam tomaşlarımız olarak Levent Kent eşlik edecek. Stüdyo teknikörümüz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boler ve ben Bahadır Özüşen. Evet, stüdyomuzda

bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımı size takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, Violansel'de Ahmet Dinleyen, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Ut'ta Gökhan Macit, Klavye'de Kazım Batur Ertem ve Ritim Saz'da Bilal Bilke. Evet, ben mikrofonlarınızın başında Bahadır Özüşen. Bugün yaklaşık bir saat beraber inşallah güzel şarkılarımızla güzel vakit geçireceğiz. Saadettin Kaynağ'ın muhteşem bir eseriydi. Fuat Hulusi Demirel'le sözler, çözmek elimde değil gönlümü senden kadın dedik. Aynı güzellikte şimdi bir eserimiz var. Zaten Ahmet Dinleyen'de o kadar güzel bir girizgah yaptı ki hemen biz de ona bir adapte olalım. Hicazkar makamındaki Neveser Kökteş şarkısı. Ruhumda neşe, hayale daldım. Gel sevgilim, gel bir ömre bedel.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, akustik name programında işte ruhumda neşe, hayale daldım. Neves Erköktaş'ın şarkısı bu ve bestekar ve güftekar Neves Erköktaş yaşadığı dönemde Bayan Hüzün olarak anılmış, biliyorsunuz. Çünkü çok genç yaşta evlendiği eşinin evliliklerinin hemen başında Çanakkale Savaşı'nda şehit vermiş, genç yaşta dul kalmış, bir daha da hiç evlenmemiş. Hayatı boyunca da yalnızlığa çekilmiş. Eşinin kaybının ardından zaten çok derin bir hüzün yaşarken, bir de üzerine hayattaki en büyük dayana olan abisini de kaybedince dış dünyadan kendini tamamen soyutlamış ve hayal dünyasına sığınmış. Yaşam boyu aradığı neşeyi, sevgiyi, o romantizmi eserlerinde o kadar güzel var etmiş ki. İşte bu eseri dinledik. Şimdi aynı güzel ki aynı makamda bir Hafız Yaşar'ın Hicazkar makamındaki hareketli eseri, eskiden İstanbul Ramazan eğlencelerinde, Tulaat tiyatrolarında ve kanto sahnelerinde sıkça okunan, dinleyici eğlendirmek amacıyla da yazılmış karakteristik ve mizahi ve sistemkar sözleriyle sevilen bu kantonun bestekarı Hafız Yaşar, hem binbaşı hem de Atatürk'ün özel hafızı Mevlüt Han ve Cumhurbaşkanlığı İnce Saz heyetinin de şefiydi. Hadi arkadaşlarım, bu hareketli eseri sunalım. Buyurun. Bir yar sevdim kuş adalı.

Evet. Efendim Kuşadalı Hafız Yaşar Hicazkâr makamındaki şarkı. Arada bir gazel yaptık. Bizim Türk sanat müziğinde gazel formu da var. Tabii eskiden o Hafız Burhanlar bir yakadan bir yakaya okudukları zaman o yakadan öbür yakadan duyulurmuş sesleri. Bu bizim ne kadar güzel müziğimizin, büyük mirasımızın büyük zenginliği diyoruz. Yelpazenin bir tabii ki parçası. Sevgili dinleyicilerimiz, evet hareketlendik. O güzelliği içimizde hissettik ama şimdi Nihavend makamında bir Avni Anıl şarkısı var ki ben çok seviyorum bu şarkıyı. Sizin de böyle can kulağıyla dinlemenizi arzu ederim. İlhan Behlül Pektaş. Ahmetciğim böyle sen bir girizgah yapsana bana şöyle güzel güzel. Aşkın sadece sözel bir ifade olmadığını, gerçek anlamda fedakarlık, sadakat ve ağır bir bedel, bağımlılık gerektirdiği anlatan derin bir felsefe sahip olan, kelimelerin taşıdığı hissiyatı notalara dökme konusunda da eşsiz bir yeteneğe sahip olan, şiirdeki ritmi ve anlamı melodinin akışıyla mükemmel şekilde bütünleştiren benim sevgili hocalarımdan bir tanesiydi. Beraber çalışma şerefine nail oldum sevgili hocam. Avni Anıl, Avni Anıl hocam. Onun güzel şarkısı. Aşk nedir, nasıldır bilen, bilen var mı? Sevip de her zaman gülen.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'nin sevgili dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan, Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programımız. Evet, Nihavent makamına devam edelim istiyoruz. Emin Ongan'ın Emriye Gürdal'ın güftesinde yaptığı güzel bestesini sizlere okumak istiyorum. Emin Ongan, Musiki Hayatın 12 yaşında ağabeyinin kemanını gizlice çalarak başlamış. Çalarak derken icra ederek. Hem ondan habersiz götürüyormuş hem de. Şimdi kendim aklıma geliyorum. Çünkü abim o zaman benim ilk dönemlerimde, o yıllar önce. Babacığım Akif Özüşen, buradan selam olsun babacığıma. Ellerinden öpüyorum. Ayvalık'ta yaşıyor biliyorsunuz. Ankara Radyosu'nun nadir yetiştirdiği ses sanatçılarındandı. Emekli artık kendisi. Ve tabii müzik hayatını bitirmedi. Devam ediyor. Çeşitli koroları var. Onlara devam ediyor. Babacığım abime, bir annemle birlikte rahmetli, ona bir bağlama almışlar. Abim hiç uğraşmıyordu. Ben gizli gizli alıyordum. Kızıyorlardı bana, sakın elleme falan diye. Ben çalıyordum işte o zamanlarda. Evet, Emin Ongan tabii müzikimize çok değerli katkıları var. Sadece keman değil, ud ve kanun ve violonsel gibi. Çok şükür ben de tabii o durumda yetiştik hakikaten. Birçok enstrümanları profesyonel bir şekilde çalabiliyoruz. Şükür Rabbimize. Bu konudaki donanımımızda tabii ki o genlerimize borçluyuz. Ve müziği sevip ona gönül vermeye borçluyuz. Şimdi o zaman madem gönlümüz dedik, bugün yine gönlümüzün bahçesinde bir eser var. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Gel gör beni, nelere duçar eyledi derdin. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Buyurun arkadaşlarım.

Evet. Orada bir dönüşlerde bir şaşırdık ama olsun, olur böyle şeyler, canlı yayındır. Efendim. İşte Emin Onlar'ın bu güzel şarkısını dinledik. Şimdi uzun zamandır okunmayan yeni bir eser aslında bu ama ben bunu bir kere okumuştum. Bu eser tabi seslendireceğimiz eserin sözlerini, şiirlerini beslemekten de keyif aldığım, beraber çalıştığım Ali Uludağ. Buradan selam olsun, sevgilerimi yolluyorum. Bestesi de ömrünü musikiye, doğaya ve hayvanlara adayan, müziğe küçük yaşlarda ayran kepçesinden yaptığı basit çalgılarla başlayan, şu anda Aydın'da yaşayan ve bizleri dinleyen Şevket Tokgöz'e ait. Bu arada Şevket Tokgöz şu anda evinde kurduğu özel fasıl odası ile biliniyor. Umarım o güzel odada beraber yakında meşk ederiz diye buradan selamlarımızla diyoruz. Şevket Tokgöz'ün Hicaz makamındaki sözleri Ali Uludağ'a ait eserini seslendireceğiz. Hadi buyurun arkadaşlarım, Hicaz makamının güzelliğine şöyle bir girizgah yapalım.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den, Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Evet, demin söylediğim gibi bu güzel şarkılarımızı sizlerin duygularınıza tercüman olsun diye söylüyoruz. Hicaz makamının aynı güzellikteki o melodik yapısına devam edelim diyoruz. Naci Tekdil'in mükemmel bir eseri şimdi sizleri bekliyor. Bu şarkının bir özelliği var. Bundan bahsetmek isterim özellikle kanun bize böyle eşlik ederken. Naci Tekdil bestekar, güftekar ve ünlü müzisyen klarnet İbrahim Efendi'nin oğludur biliyorsunuz. Müzikşinaz bir aile ortamında yetişmesi, müziğe olan yeteneğinin ve ilgisinin erken yaşlarda şekillenmesini sağlamış ve Türk sanat müziğine çok değerli eserler kazandırmıştır. Ama bu eserin bir özelliği daha var. Bu Kore'de giden ve dönmeyen askerlerine ithaf edilmiş olan bir eser. Haber gelmez gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Yadınla teselli daha ne kaldı? 3-5 gün ömür var, daha ne kaldı?

Evet, işte Kore Savaşı'na giden bizim o şehit olan askerlerimizin, dönmeyen askerlerimize ithaf edilmiş olan Naci Tekdil'in bu güzel eserini sizlere seslendirdik. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Hüseyini makamı, aslında Uşak makamı, Hüseyini makamı bazen notalara yanlış yazılabiliyor. Tek kurşunla bir bedende vurulduk. Bu Bilgi Özgen hocamın nefis bir eseridir. Yalçın Bencan sözleriyle yazılmış bu eser. Efendim, gurur yüzünden biten, birbirini çok seven iki insanın araya giren engelleri ve kapısler yüzünden yaşadığı büyük pişmanlığı anlattığı, yaşanan acısın veya ayrılığın ikisini de aynı anda ve aynı derecede sanki tek bir kurşunla vurulmuşçasına yaraladığını ifade ettiği eserinin bestekarı sevgili Bilge Özgen, benim çok değerli hocam. Yakın zamanda kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Gani gani diyoruz ve bu eseri lütfen şöyle arkanıza yaslanın ya da can kulağıyla her neredeyseniz lütfen şöyle bu şarkının o güzelliğine bir dalın derim. Buyurun sevgili arkadaşlarım, hep beraber girelim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, böyle bazen tabii canlı yayın yapıyoruz, hem böyle konuşuyoruz, hem şarkı söylüyoruz, bazen nefes aralarımız çok yok. Onun için böyle bazen böyle gıcık geliyor boğaza ya da vesaire, nefesimiz tıkanıyor falan. Kusura bakmayız, bunlar zaten siz biliyorsunuz, sürçülisan ettiysek ya da böyle küçük şeylerle sizlerden affınıza sığınıyoruz. Şimdi Uşak makamına devam edelim. Supi Ziya Özbekan'ın Fazıl Ahmet Aykaç'a ait sözleri. Uzun zamandır okunmayan bir eser bu şarkı. Supi Ziya Özbekan çok önemli bestekarlardan. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm? Bana şöyle bir uşak yerinden ut. Durmadan yanmış cihan madem ki faniymiş ve hep girye ile hicranmış. Demek sevmek de boş şeymiş. Demek de muslat da bir anmış. Ve en katil hakikat anladım. Anladım ben sade nisyanmış. Cihan madem ki faniymiş ve hep girye ile hicranmış.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte Supi Ziya Özbak'ın Uşak makamındaki Neden Hiç Durmadan Sevmiş Bu Gönlüm şarkısının güzelliğiyle artık programımızın sonuna geldik. Ben kapatmak istiyorum. Biz de nasıl geldiğimizi inanın bana anlamıyoruz. Evet, bugün Tomasterimiz Levent Kent'ti. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş'ti. Program yapımcımız Aslı Boler ve ben mikrofonlara başında Bahadır Özüşen. Sizlerle yaklaşık bir saat beraber güzel şarkılarımıza eşlik ettiniz. Efendim, kemanda Ertuğrul Erhan vardı, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Vedat Erdem Koca, utta Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Bilal Bilke vardı bugün bizlerle. Son bir şarkımız, gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun diyeceğiz. Bursa'nın yetiştirdiği ve Bursa Konservatuvarı'nın kurulmasında öncülük eden ve orada büyük hocalık yapan Erdinç Çelik Kolum bu güzel eseri Mustafa Döngemen yapmış sözlerini. Ama bize de buradan armağan etmek şöyle olsun. Tuğberk'e buradan selam olsun. Ahmet de buradan çok selam söyle bütün arkadaşlarım. Erdinç Çelik Kolum değerli oğlu. Orada bizim çello sanatçımızdır kendisi de. Tuğberkçiğime buradan çok selam olsun. Evet, bugün de geldik sonuna efendim. Tekrar görüşmek ümidiyle. Tekrar akustik name programından buluşmak ümidiyle. Hoşça kalınız.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde sonsuz güzelliklerle selamlıyoruz sizleri. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında şarkılarla ortak duygularda buluşmak, hüzünleri hafifletmek, sevinçleri çoğaltmak, mutlulukları paylaşmak için huzurlarınızdayız efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Sizleri keyifli bir nostaljik yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımıza Nihavend makamında eserlerle başlıyoruz ve ilk olarak beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait sevilen bir şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bu şarkıyla 1998 yılına uzanacağız ve Mediha Şen Sancakoğlu'nu dinleyeceğiz. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi, billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, gerçek sevginin ne denli önemli, özel olduğunu anımsadığımız bir Avni Anıl şarkısına kulak verdik. Bu güzel dizeler Turgut Yerkent imzalıydı ve Emel Sayın'la 1996 yılına uzandık. Sanatçının Ah Bu Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı bu Nihavend eser. Şimdi ise bir Emin Ongar şarkısına kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçıları Güldehen Marmara ve Neşe Öztaş beraberce seslendirecekler. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

Nihavend eserini Celal Altınbaş'tan dinledik Çamlıca Yolunda. Ve yine Nihavend şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi 88 yılına uzanacağız ve Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor Gecelerime isimli albümünden çok özel bir Saadettin Öktenay şarkısına kulak vereceğiz. Aslında ayrılığın bir kalpte yarattığı kırıklıkları, o hüsran dolu hissiyatı anlatan bir eser. Ama tabii ki bizler ayrılıklar hiçbir zaman olmasın dilekleriyle bu şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi ise Yahya Beneka'ya ait. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

0: Affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Affetmem asla seni.
1: Yıldırım Gürses şarkılarının güncel düzenlemelerle dinleyiciyle buluştuğu 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünden yine bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Nihavend Eser'in güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Affetmem asla seni dedi sanatçımız. Evet, programımızın bu bölümünde birlikteliğimiz Hicaz şarkılar da sürecek kıymetli dinleyicilerimiz ve yine bir Avni Anıl şarkısına kulak vereceğiz. Ahmet Özhan'ın 2010 yılında yayınlanan Unutamıyorum isimli albümde seslendirmiş olduğu güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Sanatçı güftesi Mehmet Erbulak'ın imzalı Hicaz makamında Bir Muzaffer İlk Ar şarkısına hayat verdi sesiyle. Bir daha seyredeyim ne olur dur da seni dedi. Efendim birlikteliğimize şimdi ise Gökhan Sezen ile devam ediyoruz. Fethi Kara Mahmutoğlu'nun bir şarkısını seslendirecek sanatçı. Biliyorsunuz şarkılar bazen lal olmuş dillerin tercümanı, bazen taş olmuş kalplerin dermanı. Sevindiğimiz, üzüldüğümüz, coşkuyla eşlik ettiğimiz ya da kendimizi ve hayatı sorguladığımız nameler, dizeler bütünü. İşte şimdi öyle bir şarkıya kulak veriyoruz ve Gökhan Sezen şöyle sesleniyor bizlere. İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu. Beni burada bırakıp gidiyorsun öyle mi? O terk edeceğin bağ şimdiden viran oldu. Çiçeği dala feda ediyorsun öyle mi?

İzmir Radyosu'na uzandık. Mehmet Şafak, Cengiz Cermen'in güftesi Engin Çıra ait Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Biliyorsunuz değerli dinleyenler, bazen araya yıllar girer, bazen şüpheler, bazen kırgınlıklar. İşte yanınızdayken de uzak olan kalpler için dinledik bu şarkıyı. Mehmet Şafak dedi ki, gurbete ne lüzum var? Yani arada bunca mesafe varken gurbete ne lüzum var? Diliyoruz sevdiklerinizden hiçbir zaman ayrılmayın kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün güzel dileklerle şimdi bir şarkıya daha kulak veriyoruz. Ayşegül Durukan'la 1990 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Sevgim İçin albümünde yer alan güftesi Nadide Buluç, bestesi Erol Ünal Karabıyık imzalı Hicaz bir şarkıya kulak veriyoruz. Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Filiz Şatıroğlu'nu dinledik. Sanatçı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik değerli dostlar. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi programımızın nostaljik formatına yakışacak harika bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yüksel Özel'le 80'li yılların sonuna uzanacağız. Sanatçının 1987 tarihli albümüne adını veren beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait olan şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçı bu albümünü Aynı Çatı Altında ismiyle yayınlamıştı. Şarkının bir diğer adı ise Yıllar Yorgun, Ben Yorgundu. Hicaz makamındaki bu şarkının yanı sıra albümde birçok sevilen eser yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Neyleyim Ki, Kalplerimiz Bir Olsa, Ayşe'nin Mektubu, Aşk Ateşi, Elbet Gönüllerde Sabah Olacak gibi şarkılar vardı. Şimdi bahsettiğimiz Turhan Taşan şarkısında Yüksel Uzel'e kulak veriyoruz.

Seviyorum Çerkez Kızı. Eski Köker'in 2012 yılında seslendirmiş olduğu Selahattin İnal şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu güzel, hareketli eserin güftesi Ali Orhan Arıkan tarafından kaleme alınmış. Sevgili musiki dostlarımız, birbirinden özel şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Programımızın bu bölümünde rast makamında şarkılarla sizlere sesleneceğiz. Gönül Yazar'ın 93 tarihli Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer verdiği bir Ferit Sıdal bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini Sedat Ergintuğ kaleme almış. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz sislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele kollarında yatmamış. Tertemiz sislerine günah nedir katmamış.

Ölünceye dek seni unutmayacağım. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2002 yılında kaydetmiş olduğu Alişen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykara'ya ait Rast şarkısını dinledik. Efendim, Rast makamının içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 1990 yılına uzanıyoruz. Ayşegül Durukan'ın Sevgim İçin isimli albümünde yer alan dramalı Hasan Asgüler'in sevilen şarkısını beraberce dinliyoruz. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

seslendirdi sanatçımız. Birlikteliğimize yine rast makamında şarkılarla devam ediyoruz. Zaman yolculuğunda 2007 yılında bir mola veriyoruz. Ahmet Özsan'ın Yüzyılın Şarkıları isimli albümde seslendirdiği Gültekin Çekin'in Güftesi Hayri Mumcu'ya ait şarkısını dinliyoruz. Biliyorsunuz birçok eserde sevgiliye, aşka dair güzel dizeler var. Bir de tabii ki hayatımızın en önemli parçası olan dostlarımıza dair güzel şarkılar da yazılmış. İşte bu şarkı onlardan biri. Unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar.

Nesin Sipahi'nin o güzel sesi icrasıyla Yeşilçamlı yıllara uzandık. 1968 yılı yapımı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburç'un paylaştığı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli Türk filmine de adını veren bu şarkıyı Nesin Sipahi'den dinledik ve sevilen eserin güfte ve bestesi Suat Sayın'a aitti. Efendim, aramızdan ayrılan değerli bestekar, söz yazarı Kamuran Yarkın'ın Mahur şarkısını dinleyeceğiz. Bu vesileyle kıymetli sanatçımızı da bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve bu sevilen eseri İknur Elvis'in yorumuyla dinliyoruz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Umut Akyürek'in 2007 yapımı Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer alan Bir Neveser Kökteş şarkısına kulak verdik. Mahur makamındaki bu eserin ardından yine Mahur makamında bir şarkı dinleyeceğiz beraberce. Bir İrfan Özbakır şarkısı ve Emel Sayın'a 2012 yılına uzanacağız. Sanatçının Bir Şarkıdır Yalnızlığım isimli albümünde yer alan bu eserin güftesi Ülkü Aker'e ait. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Mehmet Ilgın'ın sözleri Cengizhan Altuntaş tarafından kaleme alınan Rast şarkısını seslendirdi bizler için. Değerli dostlarımız, her zaman söylediğimiz gibi Türk musiki sanatımız öyle zengin, öyle değerli ki tıpkı halk ezgilerimiz gibi her iki dal da kendi çerçevesinde o üslup ve tavırla yaşama dair güzellikleri, engelleri şahane bir dille anlatıyor. İşte bu şarkı da onlardan biriydi. Adeta slogan niteliğinde bir dizeyle bizlere seslendi. Yıllardır bu keyifle, bu güzellikle söylüyoruz şarkıyı. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına diyoruz. İnşallah herkes bu güzel dizelerden kendi payına düşeni alsın diyelim. Ve yine özel bir eserle devam edelim yolumuza. Yusuf Nalkesen'in Kürdili Hicazkar şarkısında Melihat Gülses'e kulak verelim. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış.

Yalan dünya, her şey bomboş. Ayşe Tunalı bizlere Yıldırım Gürses'in şarkısıyla seslendi. Kürdi makamındaki bu eser sanatçının 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünde yer almaktaydı. Kıymetli musiki dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi 2015 yılında İstanbul Radyosu stüdyolarında kaydedilmiş ve Türk müziği arşivimizde yeni eserler kazandırmak maksadıyla sizlerle buluşturulan bir Mahmut Oğul bestesine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eseri Nusret Yılmaz icrasıyla dinliyoruz. Gözler.

Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz hayatın güzelliği anlarda saklı. Biz de bu anları en özel şarkılarla taçlandırmaya, mutlulukları, hüznü, sevinçleri ya da gözyaşlarını beraberce paylaşmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki Türk müziğinin bu eşsiz nameleriyle yaşamın yoğunluğunu, yorgunluğunu, omuzlarınızda bıraktığı o yükü biraz olsun hafifletebiliyoruzdur. Evet, bu güzel şarkılarla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Şekip Ayhan Öz